Senin değil benim canım acısın. Yüreğimi yakan derin sancısın. Canın sağ olsun ha kardeş, gitti zoruma.

Münir Sekmeç, Kadir Öttülük, Fehmi Doman, Özgür Doman, Faik Deveci, ziyaretçiniz var.

ömrümce bir tek gün mutluluk bulabildim. Sadece bir tek gün. Ne bir hafta, ne bir ay, ne de bir yıl. Ben ömrümce bir tek gün mutluluk bulabildim. Sadece bir tek gün. Ne bir mevsim, ne bir zaman, ne de başka bir tek an. Bir tek o gün güneş güneş gibi doğdu karanlıklarımın üstüne. Bir tek o gün ışık ışık gibi parladı ruhumun derinliklerine. Ve ben bir tek o gün kendimi çok sevdim. O bir tek gün vakıf olabildim varlığımın nedenine. Ben ömrümce bir tek gün mutluluk bulabildim. Sadece bir tek gün. Hani ilk kez ellerin ellerime dokunup. Yo, anlatılmaz, anlatmamalıyım. Hani kolların boynuma sarılıp. Yo, bu gizli sır açıklanmaz, açıklamamalıyım. Hani sıcacık nefesin yüzümde. Aman Allah'ım, ben bu kadar mı küçüldüm? Böyle zulmün zalimi olmam, olamam, olmamalıyım. Ben ömrümce işte o bir tek gün mutluluk bulabildim. Sadece o bir tek gün. Ya şimdi, bir nefes kadar yakınımda ama binlerce yıl uzaklarımdasın. Ruhumun her zerresinde fakat ebedi yokluklarımdasın. Unuttum desem yalan, unuturum desem imkansız. Gözlerim kapanmak bilmiyor ki bir tek gün has

Ya gidilen yerde seni hiç görememek, hiç duyamamak, hiç hissedememek korkusu yok mu? İşte bu yüzden yaşamak zulüm olsa katlanıyorum, azap olsa sabrediyorum. Çünkü seni seviyorum. Sen varoluşumun nedeni, yaşama sevincim

benim bir canla sevip bin özlemle andığım, bari gözlerini bırak bana. Su çiçeklerinin en güzel yanı budur. Giderken gölgelerini verirler suya. Güz akşamlarında dal kıpırdamazken suda halkalanan gözleridir. Sen de gözlerini bırak.

bin güzelliğiyle inanıp sevdiğim, güzelliğini ince ince aratma, bir kıyıya bir gün inen fırtına gibi bir şeyleri soğut, bir şeyleri yak, dağıt bir şeyleri, bir şeyleri kur, kendini hiç yokmuşsun gibi bırakma. Kafamın her bir yanıyla bir şeyler öğrendiğim, sonsuza uzanan sevinç, güzele vurgun tasa, en az 1000 yılda arayıp bulduğum, bana aşk şiirleri yazdırma artık. Beni burada gölgen gibi bırakma.

Çektiğim çileler kendim adına, tutup da birine vurmaz kelim. Çekilin üstüme, varmayın benim. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan?

karanlık yerlerde geçer. Yüreğim kırılmış kadehe benzer. Yüzüme nefretle bakmayın yeter. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan? Kime ne bundan?

sakın darma. Düşme dostum, sakın darma. Dostluk artık büyük yara. Düşme dostum,

dostum sakın darı. Dostluk artık büyük yara. Düşme dostum

0: Reklamlar.
1: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98

Gene hasret duman duman gönlümde. Bir seni özledim, bir de memleketimi. Ağzımda cigara, yüreğimde sen. Bir seni özledim, bir de memleketimi. Uzandım ranzama boylu boyunca. Gardiyan kapıya canım kilit vurunca. Duvarda asılı sazı alınca. Bir seni özledim, bir de memleketimi. Hasretinden canım yüreğim yanık. Bir avuç gökyüzü, etraf karanlık. Önümde duruyor zalim parmaklık. Bir seni özledim,

seninle ilk tanışmamız, seninle ilk tanışmamız var ya hani. Bir anda tutulmuşum ben sana. Hiç böyle sevmemiştim kimseyi. Yemin ediyorum. Hiç böyle hissetmedim kendimi.

Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Kabe'de Hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette.

0541 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası

Ben sevdim mi çok fena azıyor. Şehirlerdeki her yüz ona benziyor. Şiirlerdeki her söz onu anlatıyor. Zaman o, mekan o, imkan o. Yani mevzu hep sensin. Allah benim gözümle seni hiç kimseye göstermesin. Biliyor musun? İlahi bir aşk gibisin sen benim nazarımda.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98 Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 3747. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz. Kabe'de Hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298.

0541 0541 781 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

Çocukluğum şıraklıkta geçti, kirpas içinde. Gençliğim korsan yürüyüşlerde, eylemlerde. Hapse erken düştüm, çokla erken tanıştım. Küçük voltalardan bıktım, usandım. Şimdi uçsuz bucaksız ovalarda, adımlarımı saymadan, geriye dönüp bakmadan, usanmadan, bıkmadan, deli taylar gibi koşmak istiyorum. Ve görüyorsun ki aşkı beceremiyorum. Beni kendi halime bırak yavrucuğum.

uzun çayırlarda yalın ayak koşmak istiyorum. Saçlarım rüzgara konuk, yüzüm dağlara dönük. Göğsümün çeperini

0: koşmuşsun.
1: Koşmak, egzozların, molozların, yağmaların kıyısından, onca insafsızlıkların, onca haksızlıkların, manzarasızlıkların, parasızlıkların, Allahsızlıkların kıyısından, kimseye ve hiçbir şeye değmeden ciğerlerimi yok edercesine koşmak istiyorum. Yerken içerken, meşk ile kendinden geçerken birileri, namlunun ucunu görünce sıvışırken birileri, diriler ölüp diriler rutuk atarken köşe yazılarında, kavga etmeden, bir daha tutuklanmadan ve küfür etmeden kafamı kırarcasına koşmak istiyorum.
0: Avucunu son bir defa ağlamadan tutmak istiyorum. Gözlerim yüzüne küskün

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Kabe'de hacı

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 05

0351 730 0298 0251 730 0298 0251. Kabe'de Hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette.

sensiz iki gün. Dertler avcı oldu, ben şikar oldum. İnsafsız.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

bir anda her şeyi bitiren sen miydin? Uykusuz gecelere sebep olan sen miydin? Hasreti içime mahkum eden sen miydin?

yan yana gelmemiz suç sayılsa da, hayalini sarmak yasak değil ya, ellerini tutmak suç sayılsa da, resmini koklamak yasak değil ya.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla

0: Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir umre için.
1: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. 0551 730 02 98. Kabe'de Hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Kabe'de Hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

0541-780-4750 0541-780-4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

Bak olmuyor işte. Sensiz olmuyor. Seni unutmak mı? Sen deli misin? Sen deli misin?

Ben senin hasretine alışamadım. İçimdeki kavgamla barışamadım. Uçup gitti mutluluk, kavuşamadım. İçim yanar, içim yanar yanar.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz. Kabe'de Hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlak Çay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz. Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette.

Burası Radyo Lider İzmir. Söz verdim kendime unutmak için. Bambaşka bir hayat kurdum, olmadı. O sessiz vedanın, o garip göç.

ki ensemde bir zehirli bıçak. Bir maziden böyle kaçılır ancak. Ne varsa hediyen tesbih, oyuncak, çöpe attığım, yaktığım, kırdığım olmadı. Bir boşlukta günümü gün eyledim, seni bir maziye sürgün eyledim.

yüreksiz. Ama gördüm insan yaşar yüreksiz. Dedim her şey yalan, her şey gereksiz. Mamluya bir kurşun sürdüm, olmadı.

Ben ne günler gördüm, ben ne günler. Derdimi söylesem kimler, kimler dinler? Halimi görseler

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Kabe'de Hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette.

Of! Eller sevdim mutlu oldu. Ben sevdim ne hallere düştüm. Bu sevda denen şey ne kadar acıymış. Bilemedim, ölçemedim hesabını. Bilemedim beni bu kadar yakacak. Bilemedim beni benden alacak. Bilemedim beni firarlara salacak. Bilemedim yarın adı hasretmiş. Bilemedim yarın adı çileymiş. Bilemedim, bilemedim.

kadere yenil. Buna da yaşamak hayat mı denir? Bahtına güzenmiş kul feryadı bu. Seven sevdiğinden ayrılık aldı. Mazinin acısı gönülde kaldı. Alnıma yazılmış yazıya daldı. Bahtına güzenmiş.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette.

hedef kitleye ulaşması için reklam fiyatlarını indirdik. Lider FM reklam attı. 0541 780 47 50 0541 780 47 50.

Cümleten selamünaleyküm, hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam dileklerimle güzelleştirilmiş güzel insanlar. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, kadın kapalı da ablalarım, kız kardeşlerim, hepinize cümlenize sevgiler, selamlar. Sağlık, sıhhat, afiyet, huzur, mutluluk diliyorum sizlere, hepinize inşallah. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısı sonrasında SMS üzerinden gelen mesajlarınızın her akşam olduğu gibi bir kısmını paylaşacağım. Sonrasında kardeşlerimin koğuş mesajlarının bir kısmını saat 8'i çeyrek geçeye kadar paylaşacağım. 8'i çeyrek geçeden 9'u çeyrek geçeye kadar da kayıt mesajlarımızı her akşam olduğu gibi bir kısmını paylaşacağım. Sonrasında WhatsApp'tan kaldığım yerden devam edeceğim. Duyanlar duymayanlara Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la gönülden gönüle başladı.

Beklenen yarınlar kaybolmuş dünden. Ümitler selamı kesmişler benden. Nasılsa hayır yok gelecek günden. Kadere rast çektim isyanlardayım.

0: Murat'la gönülden gönüle.
1: Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la gönülden gönüle programımızın açılışını yaptık. SMS'ten gelen mesajları paylaşacağız. Bir kez daha duyanlar, duymayan kardeşlerime, abi ablalarım, size zahmet. Hemen şöyle bakalım. Şakranti 3-12'de yatan canımın canı Ahmet Cançoru Hasarkan Nişancı'dan Eller Üzer Seni şarkısı armağan ediyorum. Seni çok seviyorum sevgilim. T1 koşuna yatan Berkan Mavo. Aşkım seni çok seviyorum. Seni aslanlar gibi bekliyorum. Milas'tayım, mahkemene bir gün kala geleceğim. Canım kocam cezalar seni yıldırmaz. Anca kilo aldırır. Bekom seni seviyorum aslanım. Murat abi istek şarkım olacak. T1 koğuşuna yatan canım kocam Berkan Maola Vije Deniz Kızı çalarsanız sevinirim. C5'te yatmakta olan Bünyamin'im yarın mektup elinde olur, bilgin olsun. Bir de bir hafta oldu konuşmayalı, arayabilirsen çok mutlu olurum. Kendine iyi bak, al ömrümü koy ömrünün üstüne şarkısı armağan olsun. Murat abim ben Muğla'lı Emine Karagöz, B18'de bulunan eşim Halil Karagöz radyo başına. Gülüşünden kalbime düşen bir şarkısın sen sevdiğim. Dikenli ve engelli hayat yolunda el ele verdiğim mutluluğumsun. Fatih Bulut'tan zalim geceler sana ve sevdiklerine gelsin. Murat abim ben C11'den Işıl Bingöl, T3B17 yatmakta olan eşim Ümit Bingöl radyo başına. Hayatımızdan bir şeyler çalanlar için değil, hayatımıza anlam katanlar için döneceğiz bir gün sevdiğim. Azer Bülbül'den vazgeçmem sevdiğime gelsin. Şakran T2'de yatmakta olan başta Batuhan Güven abime ve ölümsüz Yamanlar çocuklarına selam olsun. Aslan kafes görmedi, kafes aslan gördü elbet bir gün sabırla Halil Çevik. B11 koğuşundan Meryem Çakıcı radyo başına. Güzel bayan sana hastayım, senin hastanım, sana aşığım bebeğim, az kaldı sabret Meryem'im. Güzel ellerin soğuk sudan çıkar, sıcak suya sokacağım aşkım. Foça'da yatmakta olan yetiş ok, bu günler elbet bitecek. Bu demir sürgülü kapılar bir gün bizim için de kapanmamak üzere açılacak. Yarım kalan neyimiz varsa, sarıldığımız hangi an varsa hepsini iki katı kalbime yazıyorum seni seven eşin. Ben Foça aşkından yetiş ok, kardeşim Bektaş ok, Seçkin ok, Ahmet ok ve dayım Yılmaz Sonsuz Gökhan Görgülü'ye selam olsun. Şakran kadın kapalı cezaevinde Selma ok, canım canımın parçası, çocuklarımın anası, ilk göz ağrım, seni çok seviyorum, çok da özlüyorum, aklım hep sende, öpüyorum seni, kendine iyi bak. Foça'da yatan Seçkin ok'tan karısı Selma ok'a gelsin, çalarsanız sevinirim. Metin Işık'tan hasret koydum. Foça Işık'tan yetiş ok, taş duvarlar sıkar beni, gönlüm dağlardadır, resmini çizdim hasret kokan duvarlarıma, hapishanede yatan kader, dışarıda onu bekleyenler de mahkumdur. Şakran B9 koşuna yatmakta olan kızım Narin Kuş, kollarımla sarılamasam da kalbim her an seninle. Güzel kızım günleri sayıyorum, kokunu içime çekeceğim. O gün elbet gelecek, güçlü kal kızım. Bu karanlık günler elbet yerini aydınlığa bırakacak seni seven annen. Ben Semih Yılmaz, Şakran T1A9'da yatan aslan babam İsmail Yılmaz'a bin selam olsun. Az kaldı babam, çok özledik seni. Evran yattı, haberin olsun, seni çok seviyorum aslan babam. T2B3'te yatan aslan abim Efecan Yılmaz'a selam olsun. İkiniz de özlem ve hasretle sarılır, mert ve delikanlı ellerinizden öperim. 40 yıl yatacak kadar sabırlı, yarın çıkacak kadar umutluyuz. Yaşamak, direnmektir, aslan kafese yakışmaz Ahmet.

Hakkari'den Keke Eyvah şarkısı armağan olsun canlarım. Zalim'in kızından Mert Toprak dünya başına, radyo başına diyelim. Mert Toprak radyo başına. Şakran güller içinde, güller diken içinde. Allah T1B13'ü korusun, çünkü Mert'im içinde Nirhan Ünsal'dan hangimiz sevmedik ona gelsin. Ben İsmail Ercan, Şakran T3A13'te yatan aslan kardeşim. Barış Ercan, Mute abi Barış kart almış. Nasır İnan, Sofya abi, Sercan Bülbül. İsmini sayamadım, tüm kader mahkumlarına selam olsun. İlk önce Allah'a, sonra birbirinize emanetsiniz. Selamünaleyküm Murat abi, ben Işıkkent'ten. Sedat Çelik, aleyküm selam Sedat kardeşim. Başta öz abim olmak üzere Sinan Çelik, dostlarım Şahin Gümüş, Türker Türk, Serhat Karataş, Agit İnan, Hüseyin Emre Kün ve T1B9 koğuşlar candan sevgilerim ve dileklerimle. Ulaşmak isteyenler ulaşabilir bana. Ben Işıkkent'ten Sedat Çelik, başta canım kanım abim olmak üzere Sinan Çelik, Yunus Çoban, Mesut Topal, Mehmet Ali Orak, Şirin Orak, Oktay Özdemir, Ferhat Bayram, Emrah Çetinkaya, diğer kurumlarda yatan canlar Ahmet Durmaz, Azat Çelik, Fırat Bardakçı, Baran Küreş, Alperen Kiriş, Asil Ateş, tanıyan tanımayan bütün kader mahkumlarına selamlar olsun. T1B2'de yatan Dede Orhan radyo başına. Ben seni sevdim, nasibime yokluğun düştü. Vuslat dedim, yüreğime hasretin düştü. Olsun, ben seni bana sevdirene emanet ettim. Bana da sabır düştü. Müslüm Gürses'ten aşkımız ibadet, gönül tahtında eşinden Dede Orhan'a armağan olsun. Ben Işıkkent'ten Sedat Çelik, başta canım kanım abim olmak üzere Sinan Çelik ve Yunus Çoban, Mesut Topal, Mehmet Ali Orak, Şirin Orak, Oktay Özdemir, Ferhat Bayram, Emrah Çetinkaya ve diğer kurumlarda yatan canlar Ahmet Durmaz, Azat Çelik, Fırat Bardakçı, Baran Küreş, Alperen Kiriş, Asil Ateş ve tanıyan tanınmayan bütün kader mahkumlarına selamlar olsun. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi. Ben T3A10 koğuştan Gültepe'li Ali Tüfekçi. Aleykümselam Ali kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Ali Berki Torun ve Serkan Vurgun olmak üzere akabinde kader birliği yaptım. Dostlarım Ataberk Atalay, Doğuş Tosunlar, Efe Korkmaz, Şahin Direkcan, Efe Arda Kubilay ve Taylan Korkmaz. Bir değil bin selam olsun, istisnalar hariç bizi tanıyan bütün dostlara, sevenlere selamlar olsun. Yani sayfamızı yine diyelim. Öncelikle selamünaleyküm, aleykümselam. Buradan İbrahim Özdemir'e seslenmek istiyorum. Umarım beni duyuyorsundur. Elim hep seni özleyince kalbimde. Sen de elini kalbine koymamazlık yapma. Ben oradayım her zaman. Seni çok seviyorum, çok üzgünüm. Böyle olması gerekiyor. Umarım beni affedersin. Yüreğim hep senin kalacak İbrahim. Ben Meltem, Allah'ıma emanet ol. Duymuyorsa da duyanlar mesajımı ona iletir mi lütfen? B18 koğuşu. Seni her şeyden, herkesten daha çok seviyorum. Bunu unutma, olur mu? Murat abi, Şakran 3 nolda yatmakta olan aslan kardeşim Osman Göçmen kardeşim, geçmiş olsun, ceza almışsın. Sen moralini bozma, inşallah en kısa sürede yanımızda olman dileğiyle. Seni seven kardeşin Hüseyin H. Bir isteğin, bir arzun olduğunda haber yollaman yeterli. T4C6 Ahmet Cintan, Ahmet Kaya, gül teninde güller bitmez, en çok anneler sever çocuğunu. Ama yine sensiz yapamıyorum. Uygar Doğanay, İboş sana gelsin. B18 İbrahim Özdemir, iyi dinle, olur mu? Ben B9 koğuşundan Nilay Aksu Özçalık, canım ablalarım Nuran Gökçen, İrem Aydemir ve Gizem Belge, gece bir söz bırakıyoruz. Cesaretimizden şüphesi olan her defasında şansını deneyebilir. Sinan Kartal, kafama takmıyorum artık. Hepinize armağan olsun. Buraya hemen virgülümüzü bırakalım. Biraz da WhatsApp'tan okuyalım. Okuyabildiğimiz kadarıyla bir 15 dakika. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben TKA4 koğuşuna yatmakta olan Salih Şen, koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan dayım Poçalı, Serhat Mertcan, Karayüz Hamit Elma, Ali Baran Koçlan, Yusuf Oyur, Bülent Dernek, Cihat Sert, Vedat Sürer, Özdemir Kardeşler, Erdi Şeker, Savaş Taştan, Meydancılar Kralı Okan Gürbüz, Eyüp Yeldir, Mustafa Meral, Baran Akan, Erkan Olukan, Ahmet Bereket, ismini yazamadım bütün kardeşlerime selam ediyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle geceyi dayımızın güzel sözüyle bitiriyoruz. En büyük pişmanlığım yanlış insanlar için yaptığım doğrularımdır ve selam. Ben C14 koğuşundan Gamze Çakar, değerli dostum Rabia Taşkesen ve Dersimli Hülya Bayraklı, Hatice Buse Yılmaz, Güler Demirkıran, Kübra Tepe, Pelin Dursun, Diyarbakırlı Neşe.

Şeygür'dür. Senem Çetinkaya, Naz Kız, Damla Yes, Mesler, kuzenleri Metecan Zorba, Yağız Zorba, TK19'da bulunan değerli Özgür Çakar'a selamlarımı gönderiyorum. Bedeli ödenmiş hayatımızın vebali bize, derdi kimselere düşmesin. Rope'den 6 Mayıs şarkısı derdi dostlarıma armağan olsun. Bizce 14 koğuşundan Rabia Taşkesen ve değerli dostum Gamze Çakar, gece şu sözlerle bırakmak istiyoruz. Biz yanlışlarımızın bile arkasındayız. Siz doğrularınızdan bile şüphe duyuyorsunuz. Herkes diyor farklısınız. İzmir kızıyız. Siz de haklısınız. T219'da değerlim Özgür Çakar, kıymetli abimiz Aydın Demirbaş, yani Kürt Aydın'a selam olsun. Asil Asker'den bedeli var şarkısı değerlim Özgür Çakar ve kıymetli abim Aydın Demirbaş'a armağan olsun. C14 koğuşundan ben Rabia Taşkesen ve dostlarım Gamze Çakar, Hatice Buse Yılmaz, Dersimli Hülya, Bayraklı Güler, Demirkıran, Arife Gülce, Gün Kübra, Tepe İkinoğlu, A19'da bulunan değerli abilerim Aydın Demirbaş ve Özgür Çakar'a sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Ayrıca gece bir söz bırakmak istiyorum. Bırakın bu kararsız kalırsak kuralsız oynarız. Gözü kesenin gözü önündeyiz. Ahmet Kaya'dan Şu Feleğin işine Bak şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen T tipi cezaevinden Taylan. Aleykümselam Taylan kardeşim. Senin aracılığıyla 6 koğuşuna yatmakta olan abi kardeşlerime selam yollamak istiyorum. Değerli abim Hişman Alabay, Zafer Karabıyık, Nail Tank, İbrahim Kaz, Mustafa Akın, Okan Küreş, Çağlayan Hasbil, Mustafa Demirok, Rambo, Mehmet Baba'nın oğlu Kemal, Alperen Alvarcı. Abilerime kardeşlerime selam olsun, hakkınızı helal edin. Özellikle abim Hişman Alabay'ın hakkını ödeyemem. Özgür günlerde sizlerle görüşmek üzere. Ahmet Kaya'dan Kum Gibi tüm kader mahkumlarına armağan olsun. Ben Üçnoğlu A13 koğuşundan Karşıyakalı Aykut Polat. Kader birliği yaptım dostlarım Mustafa Turan, yani Mute Ali İmran Korkmaz A2, Ömer Elmastaş, Emin Rutbil, Batuhan Ekşioğlu, Devran Koçan, Emre Yener, Sercan Bülbül, Ercan Ekim, Barış Ercan, Barışcan Kartalmış, Ferhat Kırdı, Mecit Dikici, Nasır İnan, Şiar Alp. Bu derlere bin selam olsun. Allah delikanlı kalplere güzel kaderler yazar. Selamünaleyküm güzel insan. Ben TK4 koğuştan Foçalı Serhat Küçük. Aleykümselam. Sağ ol Serhat kardeşim. Seçilmiş dostlarım Mertcan Karayüz, Yiğitcan Demirtaş, Ali Baran Koç'tan İlhan ve Adnan Özdemir kardeşlerime, Yusuf Oyur, Erkan Ulukan, Vedat Sürer, Hamit Elma, Papaz Bekir, Cemal Karahayit ve şerefli atan tüm mahkumlara selam ediyorum. Korktukça tutsak, umut ettikçe özgürsün. Ben TK4 koğuştan Foçalı Serhat. Buradan seçilmiş dostlarım Mertcan Karayüz, Yiğitcan Demirtaş, Ali Baran koğuştan İlhan ve Adnan Özdemir kardeşlerime, Yusuf Oyur, Erkan Olukan, Vedat Sürer, Hamit Elma, Papaz Bekir, Cemal Karahayit ve şerefli atan tüm mahkumlara selam ediyorum. Korktukça tutsak, umut ettikçe özgürsün. Şakran B18 koğuşunda bulunan kardeşim Ozan Dahan, Tekir'den Yıkamazlar Beni, B18 koğuşuna bulunan Erdi, Mustafa, Süleyman, Cem, Ömer, Barış ve tüm B18 koğuşuna selamlar olsun. Ben TK-C7'den Bekeş başlı amcam İbrahim Yurteli dostum, Kadir Yurteli, Hamza Gelitekin, Mevlüt Taşdemir, Özkan Özdemirli, Gazi Yaşar, Doğan Karagöz kardeşlerim, Ömer Şahin yani Goşto, Küçük Bekeş yani Merdo, Mert Caner'da, Yusuf Kayhan kader birliği yaptım bu derlere Hazar Yıldız'dan Bilsen şarkısı armağan ediyorum. Ben TK-C7'den Kadir Yurteli başta aslan babam İbrahim Yurteli, Bekeş Murat Özel, Ömer Şahin, Hamza Gelitekin, Doğan Karagöz, Mevlüt Taşdemir, Lokman Bektaş, Onur Tezcan, Sergen İçmez, Özkan Özdemirli. Aynı kampüste bulundum dostlarım Bekeş Murat Özel, Hamza Gelitekin, Ozan Dahan, Aydın Nazilli'de Can ve Kambam, Diyar Yurteli, Süleyman Yavuz, Fafi Salih Dursun, Umut Fidan, Fikret Dost, Agit Yürey, Barış Doğan, Mübarek Toktaz, Bahadır Gülsüm, Ahmet Kaya'dan Mapushane şarkısı amcaoğlu Diyar Yurteli'ye armağan olsun. Ben Bekeş ayrı ve aynı kurumlarda bulunan abi kardeşlerime nazaran dostum Kadir Yurteli, aslan abim Zafer Mingan'a bin selam olsun. Bahadır Gülsüm dostum Fafi Salih Dursun, Ozan Dahan, Emre Bakaç, Hasan Akan, Siti Ahmet Acar. Kardeşlerim Emrullah İlhan, Murat Turan, Doğan Alp bu derlere sözüm. Yüreği korkak olanlar kaçarak yaşasın, biz her koşulda aslan gibiyiz. Bu derlere Mustafa Yıldız Han'dan geliyoruz şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Üçnoğlu A13 koğuştan Mustafa Turan yani Mute. Kadın Kapalı'daki kıymetli eşim Zeynep Turan radyo başına. Kıymetlim, geçeceğini bildiğimiz bu sayılı günlerde bol bol özlem biriktiriyoruz. Her gecenin bir sabah olduğu gibi bu günlerin de bir sonu olacak. İşte o zaman tarih yazacak hiç bitmeyen hikayemizi. Aslan eşim Zeynep Turan'a Yıldız Silve'den Aklım Hep Sende şarkısı armağan olsun.

Ben Üçnoğlu, A13 Koç'tan Mustafa Turan, yani Mute. Başta kader birliği yaptım. Dostlarım Karşıyakalı, Aykut Polat, Ali İmran Korkmaz, Emin Rutbil, Emre Yener, Barışcan Kartalmış, Ferhat Kırdı, Ömer Yasin Elmastaş, Mecit Dikici, Barış Ercan, Sercan Bülbül, Devran Koçan, Ercan Ekin, Batuhan Ekşioğlu. Aynı kurumda bulunan Balıkçı Özgün ve Berşan Polat'a Foça Açık'ta bulunan dostum Mert Esen'e selam olsun. Özgür, günlerde görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B16 koğuşundan İsa Yıldızhan. Aleykümselam İsa kardeşim. Aynı koğuşta kader birliği yaptım. Değerli dostlarım Mehmet Altun, diğer kardeş abim Mehmet Salman, yani Uçe, Ali Endek, Sedat Aydın, Zübeyir Oğuz, Kelpeten Salı ve farklı kurumlarda bulunan dostlarım Muhammed Emre Gün, Ali Der, Zübeyir Aküzüm dostlarım. Beklemek sabır ister, sabır adamı belli eder. Yanımda sabırla duran dostlara selam olsun. Zaman geçer, dostluk kalır. Gökhan Doğanay'dan Paşa Gönlüm şarkısı sizlere armağan olsun. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Bir nolu B9 koğuşlan Eşref Paşalı Deniz Atay. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Toroslu Oktay Özdemir, Dibek Başılı Fırat Bardakçı ve koğuşumuzdaki diğer abi kardeşlerim Çamdibili Ahmet, Durmaz Fırtına, Devran Eski İzmirli Aydın, Kalender, Musa Kerem Emek Kelle, yani Eşref Paşalı Erkan, Toprak Alperen, Kiriş Büyüğümüz Barbaros Kilit, Namıder Dede. Aynı kurumda bulunan Cumali Bircan'a selam olsun. Oktay Özdemir'den geceye bir söz bırakmak istiyorum. Bizim güvendiğimiz bir daha yok, kar istediği yere yağabilir. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen T tipi kapalı ceza infaz kurumundan Dersimli dayı Fırat İmran. Aynı kurumda bulundum kuzenlerim Uğur Ürgün, Onur Ürgün, canım kardeşlerim Velat Çelik, Emir Kızılay, Apo, İlba, Uğur Aktaş, Kadir Aydemir, Mesut Çolak, Uğurcan Karabak, Mert Kınan, Muzaffer Güler, Azat Özışık, Şahin Demir, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Menemen T tipi kapalı cezaevinden Bayraklı'dan Dersimli dayı Fırat İmrak, başka kurumlarda yatan dost ve kardeşlerim olan Onur Önder, Cebrail Aslan, Hamza Murat, Mehmet Şerif İnce, Kadir Bozkurt, Albay Bülent Müjdat, Güçlü Ahmet Çaldıran, Azcan Yatmaz, Şevket Vazgeçtim, Ufuk Erengül, Onurcan Daşdemir ve de canım ve nete olan öz kardeşim Efkan Altun'la özgür günlerde yan yana olmak dileğimle. Selamünaleyküm Murat abi, ben 4 nolu C3 koğuşundan İbrahim Barlay. Aleykümselam İbrahim kardeşim. Aynı kurumda farklı koğuşlarda bulunan dost ve abiler Sinan Yoldaş, Mehmet Fatih Özışık, Azcan Yatmaz, Şevket Vazgeçtim, Yiğit Özgür, Murat Ayet, Ahmet Altunbaş, Muhammed Mustafa Savcı, Menemen John'da bulunan dostum Orhan İşmarcı ve T2'de bulunan abim Sidar Erol'a selamlarım bakidir. Abi ismini saydım. Bu canlara Serkan Reşber'den haberin yok şarkısı armağan ediyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben 4 nolu C3 koğuşundan İbrahim Barlay. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T2 A2 koğuşundan tahliye olan Alperen. Öncelikle koğuşun lideri reisi Tamer Demirtaş dayımız ve kader birliği yaptığım taksici Bay Okanır, Göktuğ Öztürk, Namıder Cesur, Tolunay İrem, Seçkin Der, Uğur Küçük Kalp ve can kardeşleri Kuruçaylı Tako, Komas, Furkan, Yiğit, Mir, Efe, Kırmızıgül, Yamanlardan Murat, Turan, Furkan, Genç, Eşref Paşalı, Sarı ve başka koğuşta bulunan Aslan abim Mafya, Sedat, Üçnol'da bulunan dostum Ekrem Birliğe selam olsun. Gece söz, güçlü olmak kolaydır, zor olan adil olmak, ben bir haktan korkarım, bir de haksız olmaktan, Kafkas Kartalları. Ben T2A2 koğuşundan tahliye olan Mardinli Muhammed, öncelikle koğuşun lideri reisi Tamer Demirtaş, abim ve kader birliği yaptığım taksici Bay Okanır, Göktuğ Öztürk, Namıder Cesur, Tolunay İrem, Seçkin Der, Uğur Küçükkalp ve can kardeşleri Kuruçaylı Talko, Komas, Furkan, Yiğit, Mir, Efe, Kırmızıgül, Yamanlardan Murat Turan, Furkan Genç, Eşref Paşalı, Sarı ve Mehmet Yılmaz'a selam olsun. Gece söz, güçlü olmak kolaydır, zor olan adil olmak, ben bir haktan korkarım, bir de haksız olmaktan, Kafkas Kartalları. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B17'den Anıl Öztürk. Aleykümselam Anıl kardeşim. Öncelikle kader birliği yaptım. Benim için değerli olan canlar Ömer Şen, Uzay Ertop, Ümit Bingöl, Deniz Kuş ve koğuş arkadaşlarıma selam ve dualarım bakidir. Murat abi, ben T3B17'den Anıl Öztürk. Aynı kurumda olduğum başta Aslan kardeşim Yunus Emre Sağır olmak üzere Yusuf Doğru, Gencer Atıcı, Mert Heptepe, Pala Önder, ismini yazamadım abi kardeşlerime selam olsun. Allah yardımcınız olsun. Murat abi, ben T3B17'den Anıl Öztürk. Başka kurumlarda olan başta Allah'ın Aslanı KH, yani Koray Harman ve kader birliği yaptığı Şahin Engin'e, Berkay'a, Barış Turan, Fırat Timuçin, Samet Sağır, tüm dostlara bin selam olsun. İsmini yazamadım, adını unuttuklarım, haklarını helal etsin Allah. Hepimize tez zamanda hayırlı kapılar açsın.
Murat'a başta sana ve esaret altında duruşunu bozmayan şerefiyle yatan bütün mahkumlara selam ederim. Sırt verirken sırtımız boşa çıksa da biz kendimizin duvarıyız. Gece bir söz bırakmak gerekirse yapısı altından da olsa akmayan çeşmeden su dolmaz. Kendisi aslan da olsa düşenin dostu olmaz. Ben Çiğli'den Anıl Öztürk. Hepinizi Allah kurtarsın. Hayırlı geceler. Allah'a emanetsiniz. Kardeşlerim, sırada bir şarkı. Sonrasında kayıt mesajlarımızın bir kısmını 9'u çeyrek geçeye kadar paylaşacağım. Sonra WhatsApp'tan kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 6

0: 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir umre için.
1: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98.

0: Alemin lideri Lider FM'de Murat'la Gönülden Gönüle programında duygularınıza tercüman oluyoruz. Hasretinizi, özleminizi, duygularınızı en güzel şekilde ifade etmek için bir mesaj kadar yakınız. Bize ulaşmak ve bilgi almak için hemen arayın. 0541 780 47 50 0541 780 47 50
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben Sergen Gürgür. Aleyküm selam Sergen kardeşim. Başta Atam, Eyüp Gürgür, Aslan abi, Mertuğrul Gürgür, Polat Güleş, Bardan Kiper, Servet Kiper, Feridun Çam, Mahmut Tunç, İshak Ünal, ismini sayamadım, tüm dostlarıma selam olsun. Sizleri seven sayan Sergen Gürgür. Selamünaleyküm Murat abi, ben Paşam Gürgür. Aleyküm selam kardeşim. Başta Atam, babam Eyüp Gürgür, Aslan abi, Mertuğrul Gürgür, Bardan Kiper, ismini sayamadım, tüm dostlarıma selam olsun. Sizleri seven sayan Paşam Gürgür. Selamünaleyküm Murat abi, ben Atakan Lüder, başta Atam, Eyüp Gürgür, Aslan kardeşim, Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper ve T2A1 koğuşuna selam olsun. İsmini sayamadım, tüm dostlarıma da selam olsun. Sizleri seven sayan Atakan Lüder. Aleyküm selam Atakan kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Ertuğrul Gürgür. Aleyküm selam Ertuğrul kardeşim. Başta Atam, babam Eyüp Gürgür, Aslan kardeşim, Berdan Kiper, Can Baba Çörs, Kemal Cam Göz ve Polat Küleş Tatü İsmet. İsmini sayamadım, tüm dostlarıma da selamlar olsun. Sizleri seven sayan Ertuğrul Gürgür. Murat abi, ben Kavun Hasan, başta abimiz Eyüp Gürgür, derliler Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper, ismini sayamadım, tüm dostlarıma selam olsun. Sizleri seven sayan Kavun Hasan. Murat abi, ben Murat Ersoy, başta abim Eyüp Gürgür, Aslan Yenlerim, Atakan Lüder, Sergen Gürgür, Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper ve ismini sayamadım, tüm dostlarıma da selam olsun. Sizleri seven sayan Murat Ersoy. Murat abi, ben İsmail Karabey, başta Eyüp Gürgür, Aslan kardeşlerim, Atakan Lüder, Sergen Gürgür, Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper, ismini sayamadım, tüm dostlarıma da selamlar olsun. Sizleri seven sayan İsmail Karabey. Selamünaleyküm Murat abi, ben Batuhan Pala. Aleyküm selam Batuhan kardeşim. Buradan canımdan Can Aslan kardeşim, yaşadığı hayatın hakkını fazlasıyla veren dostum Alpaslan Aldanmaz'a seslenmek istiyorum. Dostum her şey iyi. Sen kafana takma. İyi ol yeter. Ben senin her zaman yanındayım. Şüpheye yer yok. Buradan tüm kader mahkumlarına bin bir selam olsun. Ben Batuhan Pala. Kardeşime benden uygar dua eden, hiç güler mi derdi olan şarkısı armağan olsun. Sen de canımsın Murat abim. Murat abi, ben Batuhan Pala.

0: T3'te bulunan canım kanım aslan kuzenim alpaslan aldanmaza bin bir selam olsun. Namı der Puma. Kardeşim her şey kontrol altında, her şey tam istediğin gibi, kafana takma hiçbir şey. Ama kabullenemiyorum aslan kardeşim, şimdiden çok özledim alpaslan aldanmaz der ki. Delikanlıya hainlik, garibana kurnazlık yapılmaz. Beni tanıyan tanımayan tüm kader mahkumlarına bin selam olsun. Ben Batuhan Pala, buradan canım kanım aslanlar aslanı, kardeşim Alpaslan Aldanmaz'a bin bir selam olsun. Abilerim sırasıyla Zeki Can Pala, Alperen Aldanmaz, Polat Denerli, Azat Özışık, kardeşlerim Mustafa Küleş ve Cemil Bineker, Furkan Yüksel, Emirhan Bircan, Ferhat Daş, ismini yazıp yazamadım tüm dostlarıma bin bir selam olsun. Can abim Murat Bingöl, ben Batuhan Pala. Öncelikle can yoldaşım Alpaslan Aldanmaz ve aslan dayılarım Kasım Demirci, Serdar Kaya, Devran Keleşoğlu, Şehmus Daş, Hurşit Şeker, C17'de bulunan aslan dostlarım, abilerim, hepinizi çok özledim. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle dayılarıma Can Bay Walker'dan elbet bir gün şarkısı armağan olsun. Ben Batuhan Pala. Ben Batuhan Pala, buradan T3'te bulunan yoldaşım Alpaslan Aldanmaz, kardeşim her şey yolunda, seni bekliyorum, sıkıntı yok. Bu gerçek, şu gerçek ki bu alemde herkes bir şeylere aldanır. Dostum, kardeşim Alpaslan Aldanmaz, benden sana aslan yakışmaz kafese şarkısı armağan olsun. Seni kendinden çok seven kardeşin Batuhan Pala. Selamünaleyküm Murat abim, ben Menemen A8 Koşulan Çimen Tepeli Eşref Duman. Aleykümselam Eşref kardeşim. Başka hapishanelerde yatan derli mahalle büyüğüm abim Serdar Özcan, reisim Tayfun Demirtaş, aslan babam Nurettin Duman, abim Tamer Demirtaş, dayım İbrahim Kaya, abilerim Veli Deveci, Hasan Yüz Temur, Bahattin Şengel, dostlarım kardeşlerim Mustafa Evcil, Fehmi Vardal, Sedat Can Devrilmez, Hamdi Vardal, Çeki Başkan, Murat Savaş, İlhan Sayhan, Arda Çetin, Mehmet Can, Ersan Hikmet, Şahin Devran, Karahan Arap, Mert Pope, Murat Ali Şimşek, Ali Akarsu, Mehmet Çakıcı'ya bin selam olsun. Ben Eşref Duman. Murat abi, ben Menemen A8 Koğuşundan Çimen Tepeli Eşref Duman. Başta aslanlar aslan ödemişte yatan babam Nurettin Duman, eniştem Cem Sülpçin, Afyon'da yatan amcam Eşref Duman, reisim Tayfun Demirtaş, Üçnoğlu'da yatan dayım İbrahim Kaya, suç ortağım canım kanım Mehmet Ali Vardal, Antalya'da yatan eniştem Kerem Kaçar, İkinoğlu'da abim Tamer Demirtaş ve son olarak aynı kurumda bulundum canım kanım yeğenim Hasan Yüksek, bin selam ediyorum benden bu canlara, suç ortağım Memo'ya, Mutiye Heyecan'dan güzel bir şarkı armağan olsun. Çimen Tepeli Eşref Duman. Murat abi, ben Menemen A8'den Çimen Tepeli Eşref Duman. Başta kardeşlerim Efecan Taş, Şahin Bingöl, Eyüpcan Uçak olmak üzere dostlarım Çamdibili Tugay İrdem, Çamdibili Doğan Koçak, Erhan Aydın, Hüseyin Kurt, İbrahim Çetin, Cem Yüce, Emrullah Mutlu, Gani Hasan, Saki kardeşim, Balina, Vedat Budak, Seymen Kurt, Ferhat Sa, Hasan Bedir, Ercan Çelikgil, Tuna Candan, Hakan Yüksel, Ege Öze, Hüseyin Çetinkaya, Ozan Ulubey, Umut Ayhan, Nurullah Kaya, bu dostlarıma selam ederek bir söz bırakmak istiyorum. Eğilirsen basamak, dik durursan sığınak olursun. Biz eğilenlerden değil, dik duranlardanız eş hocan. Murat abi, ben Menemen A8 Koşulan Çimentepe'li Eşref Duman. Başta kardeşlerim Efecan Taş, Şahin Bingöl, Eyüpcan Uçak, Celal Doğan Koçak, Tugay İrdem, Erhan Aydın, Balina, Vedat Budak, Pisko, Emrullah Mutlu olmak üzere aynı kurumda bulundum. Abi dost kardeşlerim Hasan Yüksek, Şerafettin Debeci, Erdem Çakıcı, Doktor Zeki Kaya, Cüneyt Çetin, Deniz Kahya, Özcan Boral, Özcan Doğan, Hüseyin Glor, Çakır Osman, Yunus Batur, Murat Tanhan, Hıdır Can Kul, Çetin Kepçe, Gürhan Uyan, Cihat Aksakallı, Apo Yaz, Ramazan Yaman, Fırat'a bin selam ediyorum. Bazı yaşamlar ölümden de beterdir Eşref Duman.
1: Murat'la gönülden, gönülden gönüle.
0: Selamünaleyküm Murat abi, ben Şaklan Açık'tan Devran Yüksek. Aleykümselam Devran kardeşim. Burada benle kader birliği yapan dost ve kardeşlere hitaben Serkan An, Mizgin Ortaç, Murat Sarı, Kadir Karaca, Esat Enes Alsaş, Dibek Başı'nın Gülü, Oğulcan Bakırcı, Mustafa Gezer, Ezgin Oğuz, Furkan Tunç, Murat Avcı ve 4 nolu D5 koşun olan Şakir Söylemez, Fatih Özışık, Civan Acar, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Çetin Temel ve dostum Cüneyt Gülser Şehmuslu. Çok selam eder Murat Şampınar'dan. Nerede şarkısı bu derlere gelsin. Ben Şakran Açık'tan Devran Yüksek. Ben Şakran Açık cezaevinden Devran Yüksek. Burada ve farklı kurumlarda olan dost ve kardeşleri Çetin Temel, Civan Acar, Şakir Söylemez, Fatih Özışık, Dibek Başılı, Oğulcan Bakırcı, Furkan Tunç, Cüneyt Gülser, Mizgin Ortaç, Serkan An, Murat Sarı, Cem Solak, Savaş Ölçer, Şahin Perçin, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Apo Yenici. Bu derlerime çokça selam ediyorum. Ben Şakran Açık'tan Devran Yüksek. Ben Foça Açık'tan Seferi Sardı Furkan Tunç. Başta Derli abim Devran Yüksek olmak üzere. Burada kader birliği yaptım. Can dostum Dibek Başılı, Oğulcan Bakırcı ve kardeşim Esat Alsaç Şakran. 4 nolu D5 koğuşuna bulunan Civan Velat Acar kardeşler. Sonrasında Çetin Temel Sinan, Yoldaş Mehmet Fatih Özışık, Nafiz Cancı, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Tolunay Şenyaylar, Yasin Bukan, Şakir Söylemez, Cavit Köroğlu, Velat Yüce, Hüseyin Acar. Bu dostlarıma çokça selamlarımı iletiyorum. Ben Foça Açık'tan Furkan Tunç. Selamünaleyküm değerli ve kıymetli üstadım Murat Bingöl. Nasılsın? İyisindir inşallah. Ben Şakran T3C17 Koç'tan gazeteci İbrahim Atbaca. Aleyküm selam İbrahim kardeşim. Hep beraber yolalım. Burada kader birliği yaptım. Başta değerli ve kıymetli dostum, dava arkadaşım Aslan Yürekli, Tolga Yalur, Ali Avşar, Tolga Han, Çolpan, Ömer Özen, Eser Çelik, İrfan Solak, Fatih Önce, Volkan Erdoğan, Berkan Danyıldız, Engin Alan, Berk Avcı, Meydancılar Kralı Aykut Putiş'e selam eder. Başka kurumlarda bulunan dostumun kardeşi Muhammed Yalur, Şervan Özen, Barış Özen ve can dostum Avukat Anıl Kara'ya selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğimle gece bir söz bırakmak istiyorum. Bahçıvan bir tane gül yetiştirmek için 40 tane dikene su veriyorum. Sabredin aslan kardeşlerim. Hayırlı geceler Murat abim. Sağ olasın İbrahim kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T3C17'den Ömer Özen. Aleykümselam Ömer kardeşim. Burada kader birliği yaptığım derdi ve kıymetli dostlarım gazeteci İbrahim Atbaca, Tolga Yalur, Eser Çelik, Tolga Han Çolpan, Engin Alan, Berk Avcı, İrfan Solak, Volkan Erdoğan, Berkan Dan Yıldız, Fatih Önce, Meydancılar Kralı Aykut Putiş'e selam eder senin aracınla. T1'de yatan kardeşim Şervan Özen, T4'te yatan abim Barış Özen, T4'te yatan Muhammed Yalur'a selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, dualarım sizlerle canlarım. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Kul plan yapar, kader gülermiş. Allah'ın dediği olur. Hayırlı akşamlar. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim, ben Tolga Yalur. Aleykümselam Tolga kardeşim. Şakran T3C17'de kader birliği yaptım. Başta aslan yürekli dava arkadaşım, can yoldaşım, gazeteci İbrahim Atmaca, Ali Avla, Ömer Özen, Berk Avcı, Tolgan Çolpan, Engin Alan, Volkan Erdoğan, Berkan Dan Yıldız, İrfan Solak, Fatih Öncü, derlik ve kıymetli abim Eser Çeliğe selam eder senin aracılığınla. Başka kurumlarda olan dostlarım başta paşam Muhammed Yalur, Hacı Candan, Savaş Aktaş, Gündoğan Doğan, Yavuz Bal, Ferdi Bal, Emrah Doğan, Remzi Tekdemir, Barış Doğan, Berat Kurtay, Şervan Özen, Barış Özen, bu dostlarıma selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Gece bir söz bırakmak isterim. Aslandan kurban olmaz. Kurban deveden olur, kurban koyundan, keçiden olur. Biz aslanız aslan Murat abim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Yusuf Özden. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Şakran'da yatmakta olan öncelikle aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden akabinde aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan aslan kardeşlerim, aslan abilerim Ferhat Işık, İbrahim Döner, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, Olcay Aydın, Abdullah Duman, Engin Zengin, Muhammed Can Çelik, Çekdar Bakır, Mert Koçak. Anladım ki insanlar susanı korkak, görmezden geleni aptal, affetmeyi bileni çantada keklik sanıyorlar. Oysa ki biz istediğimiz kadar onlar hayatımızdalar. Göz yumduğumuz kadar dürüstler ve sustuğumuz kadar insanlardır. Sizleri seven kardeşiniz Yusuf Özden. Selamünaleyküm Murat abi, ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Ozan Özden. Aleykümselam Ozan kardeşim. Ali Şakran'da yatmakta olan öncelikle aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden akabinde aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan aslan kardeşlerim, aslan abilerim Ferhat Işık, İbrahim Döner, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, Olcan Aydın, Abdullah Duman, Engin Zengin, Muhammed Can Çelik, Çekdar Bakır, Mert Koçak, Ahmet Kaya'nın dediği gibi ihanet zincirini tutan utansın, dönüp arkasına bakan utansın, dost diye bağrıma bastığım insanlar arkamı dönünce vuran utansın. Sizleri seven kardeşiniz Ozan Özden. Selamünaleyküm Murat abi, ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Muhammed Özden. Aleykümselam Muhammed kardeşim. Ali Şakran'da yatmakta olan öncelikle aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden akabinde aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan aslan abilerin Ferhat Işık, İbrahim Döner, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, Olcan Aydın, Abdullah Duman, Engin Zengin, Muhammed Can Çelik, Çekdar Bakır, Mert Koçak. Başımızda ne kadar olsa da kara bulutlar, içimizde hep bir umut var. Güzel günlere sözümüz var. Tekrardan görüşmek üzere, sizleri seven kardeşiniz Muhammed Özden.

0: Alemin lideri Lider FM'de Murat'la Gönülden Gönüle programında duygularınıza tercüman oluyoruz. Hasretinizi, özleminizi, duygularınızı en güzel şekilde ifade etmek için bir mesaj kadar yakınız. Bize ulaşmak ve bilgi almak için hemen arayın. 0541 780 47 50 0541 780 47 50
1: Esselamun Aleyküm Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı. Aleyküm selam Saadettin kardeşim. Benim aslanlar aslanı olan kardeşim Aydın Bıçakçı öncelikle geçmiş olsun dileklerimi gönderir. Bu köhne yerden tez zamanda çıkarsın inşallah. Aslanlar aslanı Aydın Bıçakçı, vur de vurayım öl de öleyim uğrunda. Senin kalbinin aydınlığı yolumuza ışık tutar. Merhametin bize ödün, cesaretin ise bizlere güç verir. Allah'ım seni korusun. Mazlumun yoldaşı, zalimin korkusu, aslanlar aslanı Aydın Bıçakçı, Mesut Bıçakçı. Sonsuz saygı ve sevgilerimi Aslan Aydın Bıçakçı'ya gönderir. Tez zamanda sevdiklerine kavuşmasını diliyorum Aydın Bıçakçı. Ben Saadettin Bıçakçı, başta Aslan kardeşim Aydın Bıçakçı'ya tüm kalbimle saygı ve sevgilerimi gönderir. Akabinde 9 senemin 6 senesini bana yoldaşlık yapan abilerim Ümit Alper ve Oktay Zorlu'ya selamlarımı gönderirim. Dostlarım Veysel Ekinci, Coşkun Özüzdür, Jilet Mehmet Koç, Mustafa Argın, Yaşar Kasap, Murtakeli, Göksel Can Erden, Egecan Alenak, Yusuf Şamar, Görkem Kalemkuş, Osman Öztemel, Ercan Tekin, Ali Baba İnce, Murat Ertek, Kerem Kavlagan, Eren Yeniköy, Gökhan Gürgür, Mami Çakıcı, Şevket Karabağ, İstanbullu Kaan Polat, Samet Gelişir, Seçkin Özyavaş, Gökhan Yıldırım, Bilal Karataş, bu dostlarıma selamımı ve sevgimi gönderiyorum. Sado Bıçakçı, Aslan Aydın Bıçakçı. Merhaba Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı, canımız kanımız olan Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı. Sen bizim tek derlimizsin, senin parmağına kıymık batsa uğruna dünyayı yakacak abin var senin. Yavaşça büyük aslan da senden hem abilik hem babalık yaptın. Bana sen işte canımı vereyim, seni başımızdan yanımızdan eksik etmesin Rabbim. Murat abi aslanıma Nergis ve Gül şarkısı armağan ediyorum. Umut sabredenlerin, zafer insanların, intikam bekleyenlerin ve selam Aydın Bıçakçı. Murat abi ben Sado Bıçakçı, ailemizin değerlisi Aydın Bıçakçı'ya bin bir selam eder. Dayılarım ve abilerim Serdar Subaşı, Mehmet Subaşı, Kahraman Subaşı, Musa Akbaş, Yavuz Demir, Cebrail Aslan, Ekrem Birlik, Özkan Demirbaş, Oktay Zorlu, Ümit Alper, Serkan Alper, Velat Şen, kardeşlerim Şerif Subaşı, Taner Subaşı, Uğurcan Bıçakçı, Menderes Bıçakçı, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Emir Yalçın, Abdullah Nurdoğan, Serhat Akkaş, Şerif Çağırdan, Akşehirli, Recep Kaplan, Aktepeli, evet düzeltelim Aktepeli, Recep Kaplan, Devrim Birlik, Saadettin, Özkan Osman, Enç, Murat Can, Kayacan, Poyraz Sayacı, Ömer Otçeken, Tosun Paşa, Derdo, Eyüp Sen, bu canlarıma ve Gediz Gazi Emir çocuklarına sonsuz sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Selamun aleyküm, aleyküm selam Aydın Bıçakçı. Biz amcanın kızları Kadriye, Selma, Süheyla Bıçakçı, seni çok seviyoruz. Sen bizim canımızsın. Rabbim seni tez zamanda oralardan kurtarsın. Tüm güzellikler seni bulsun. Dualarımız seninle. Allah'ım seni hep iyi insanlarla karşılaştırsın. Yeğenlerin Ali ve Zeynep de seni çok özlediler. Jelfin de seni çok seviyor. Biz her zaman yanındayız. Seni seven ailen, canımız Aydın Bıçakçı, Vadise bu şev şarkısını armağan ediyoruz. Babam Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı. Ben Saadettin Bıçakçı. Mardinli bir yanı dağdır. Zemini kayalıktır. Fikrimiz serttir, insan merttir ve erkektir. Kötü tanıtmışlar, o da felakettir. Biz feleğin şarkısını bozanlardan, bizim kırıntılarımızı bizden başka kimse yiyemez. Rabbim her zaman büyüktür, sen hiç canını sıkma. Yere düşünce ağlayanlardan değil, ayağa kalkmasını bilenlerdeniz elhamdülillah. Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya selam eder, tüm güzel Kürtçe şarkıları armağan ediyorum. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Sado Bıçakçı, başımın tacı olan Aydın Bıçakçı, Aydın'ım. Babam Mesut Bıçakçı, Raşit Bıçakçı, Şehmus Bıçakçı, Samet Bıçakçı, Nuri Bıçakçı, Fethi Bıçakçı, Mustafa Bıçakçı, Veysi Bıçakçı, Sedat Bıçakçı, Faruk Bıçakçı, Ramazan Bıçakçı, Davut Bıçakçı, Apo Bıçakçı, Abidin Bıçakçı, Ali Bıçakçı, Ferhat Bıçakçı, Enes Bıçakçı, Hüseyin Bıçakçı, Uğurcan Bıçakçı, Mahsun Bıçakçı,

0: Aydın Bıçakçı'ya sesleniyorum. Acıları işli yaşadığını bilirim. Tutup acılarını alabilsem, kül edip savursam, sana özgürlüğü verebilsem, belki baharımız kış ama mutlaka bahar olacak, inanıyorum. Aynı mevsimleri yaşayacağız. Seni çok sevdiğimi bil aslan kardeşim. Yolumuz Allah'ın yoludur. Allah'tan başkasına ne boyun eğeriz ne de biat ederiz. Kendine çok iyi bak aslan kardeşim. Allah senin olsun. Can Aydın Bıçakçı. Yılan Dağı'na Kar Yağmış şarkısını armağan ediyorum. Kuzenimiz Fatma Subaşı'nda sana ve Şerife'nin de çok çok selamları var. Selamünaleyküm yoldaşım, kardeşim, babam Aydın Bıçakçı, ben Saadettin Bıçakçı. Her yükselişi hayra, her düşüşü şerre yorumlamak lazım. Allah bazen atam karıncaya kanat takar, kuşa yem edermiş. Senin içinde olduğun zindan bana özgürlük, sensiz olan özgürlük ise bana zindandır. Yan mırın, yan azadi, yan ölüm, ya özgürlük. Zalime merhamet, mazluma ihanettir, aslanıma. Halit Bilgiç'ten Özgürlük Mahkumları şarkısı Can Aydın Bıçakçı'ya armağan olsun. Canımın içi, kardeşim, dostum, değerlim Aydın Bıçakçı, ben Mesut Bıçakçı. İnan çok özledik seni. Yokluğun her daim belli oluyor. Elbet gerçekler gün yüzüne çıkacak. Seni davul zurnayla karşılamaya geleceğiz. Allah'ın izniyle seni sevdiğimizi unutma amcaoğlu. Elbet bir gün özgür günlerde özgürlük sofrasında buluşacağız. Aslandan kurban olmaz. Aslan her zaman aslandır. Hacı annenin de çok çok selamları var. Umutların en sevdiğin gündür yarınlar. Yarınlarda buluşmak dileğiyle değerlim Aydın Bıçakçı'ya can dostum şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Yeşilovalı Jilet Mehmet Koç. Aleykümselam Mehmet kardeşim. Başta olmak üzere can yoldaşlığı yaptığımız değerli reisimiz Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Murtakeli Göksel Can Erden, Eski İzmirli Ersin Acar, Kadife Kaleli Ömer Faruk Turgay ve farklı kurumlarda yatmakta olan Aydın Bıçakçı ve Bıçakçı ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletir ve hayırlısıyla tahliyesini dileriz ve selam ederiz. Şakran bir nolda yatan Jilet Mehmet Koç. Oy oy esmere şarkısı armağan olsun Murat abi. Murat abi, şakran bir nolda yatmakta olan ben Yeşilovalı Jilet Mehmet Koç ve can dostlarım Saadettin Bıçakçı, Murtakeli Göksel Can Erden, Veysel Ekinci, Kadife Kaleli Ömer Faruk Turgay, Eski İzmirli Ersin Acar ve iki nolda yatmakta olan can dostumuz Aydın Bıçakçı'ya selam eder. Geceyi bu şarkıyla bitirmek isterim. Murat abi, Hece Herdem'den Kim Biliyor şarkısı armağan olsun.
1: Radyo Lider İzmir.
0: Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolda yatmakta olan Murtakeli Göksel Can Erden. Aleykümselam Göksel Can kardeşim. Başta olmak üzere can yoldaşlığı yaptım aslan abilerim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Yeşilovalı Jilet Mehmet Koç ve kardeşlerim Eski İzmirli Ersin Acar, Kadife Kaleli Ömer Faruk Turgay ve farklı kurumlarda yatmakta olan Aydın Bıçakçı abime ve Ümit Alper abime de buradan çokça selam olsun. Müslüm Gürses'ten Köz Gönder Bana şarkısı armağan olsun ve selam. Murat abi, ben bir nolda yatmakta olan Murtakeli Göksel Can Erden, burada kader birliği can yoldaşlığı yaptığım abilerim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Jilet Mehmet Koç ve farklı kurumda yatmakta olan Aydın Bıçakçı abime ve tüm Murtake çocuklarına selam olsun. Sizin yaptığınız kolpalar bizim yaşadığımız gerçeklerin önünden bile geçemez. Biz küçüğüz, biz kötüyüz aynen şarkısı tüm sevdiklerime armağan olsun ve selam. Değerli kardeşim Aydın Bıçakçı, hiçbir zorluk bizi yıldıramaz. Sen iyi oldukça biz iyi. Sen dik duruşunun bedelini şu an dört duvar arasında esaret ile ödüyorsun. Eğseydik şu an özgürlüğümüz elimizdeydi. Fakat biz dik durmayı seçtik. Şerefsizliğin, özgürlüğünse esaretin şerefiyle yaşarız. Murat abi, Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya bin selam eder. Ahmet Kaya'dan Kum Gibi şarkısını armağan ediyorum. Seni seven Mesut Bıçakçı. Aslan yeğenim Aydın Bıçakçı, ben dayın Kahraman Subaşı. Seni canımızdan çok sevdiğimizi bil. Sen bizim en değerlimizsin. İçimizdeki kopan bu fırtınalar senin hasretini dindirmeye yetmez. Ama biliyorum ki bu hasret elbet bir gün bitecek. Karanlıktan aydınlığa geçeceğiz. Özgürlük sofralarında buluşacağız. Yade'nin de sana çok çok selamları var. Elbet bir gün aslan yeğenim aslanıma Betenabe şarkısı armağan ediyorum. Paşamız Aydın Bıçakçı, gündüzün gece, gecenin gündüze, şu dört duvarlara hapsedilmiş ben, sanma ki duvarlar konuşmaz, anlamaz, anlatmasını bil onlar, senin de acını ve hasretini taşır. Huzur iliklerine işlerse hayatın hakkını vererek yaşarsın. Tüm hayatın hakkını ver.

0: Erenlere selam olsun. Seni seven dostun Saadettin Bıçakçı. Bu İzmir'de Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Kral Aydın Bıçakçı, senin esaretin bizleri esir etti hasretine. Kulun Rabbine en yakın olduğu gece, dua ettiği gecedir. Senin her şeyden büyük Allah'ın var. Bizim de dualarımız her daim sen varsın. Kurban oldum Rabbim, seni tez zamanda çıkarsın. Seni çok çok seven dostların Aslan Aydın Bıçakçı olmuyor, olmuyor, sensiz olmuyor şarkısını armağan ediyoruz. Selamünaleyküm Murat abi, ben TC13'ten Ahmet Er. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Başta bizden abilini esirgemem. Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Arda Özden, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Ömer Otçeken, Eyüp Sayan, Sinan Koran, Onur Çiftçi, Umut Uzar, Berke Ölmez, Yusuf Gülen, Sait Meriç, Zeki Durgay. Bu abi kardeşlere selam olsun ve aynı kampüste farklı kurumlarda olan Aslan kardeşim Aydın Bıçakçı'ya bin selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, ben Ahmet Er. Murat abi, ben TC13'te yatmakta olan Arda Özden, aynı koğuşta kader birliği yaptım. Akabinde canım kanım amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden kardeşlerim olan Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Zeki Durgay, Eyüp Sayan, Seyit Meriç, Seyit Gülen, Ahmet Minsin, Emin Ateş, Sinan Koran, Deniz Yaman, Ömer Otçeken, Onur Çiftçi, bu kıymetli abi dost ve kardeşlere bin selam olsun. Bu derlere Halit Bilgiç'ten Zafer Yakındır şarkısı armağan olsun. Ben Arda Özden. Murat abi, ben TC13'ten Arda Özden, aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan abi dost kardeşlerim olan Engin Zengi, Ferhat Işık, Baran İbrikçi, Çektar Bakır, İbrahim Döner, Yunus Kaya, Mert Koçak, Yakup Boyraz, Ozan Yazar, Özcan Yazar, İsa Aslan, Muhammed Cançelik, bu derlere bin selam olsun. Zor günlerin sabrı güzel günlerin anahtarıdır. Ben Arda Özden. Murat abi, ben T3C13'ten Zeki Durgay, aynı koğuşta kader birliği yaptım. Aslan abim Yusuf Gülçin, Allah hep yanında olsun, ayağına taş değmesin. Canım kanım Aslan abim, Hazreti Yusuf'tan mirastır bizlere, sonu hükümdarlık başı zindan olan, kuyuya inmeden Mısır'a sultan olunmaz. Seni seven kardeşin Zeki Durgay. Murat abi, ben T3C13'ten Yusuf Gülçin, burada beraber kader birliği yaptım. Abi dost kardeşlere senin aracının ile selam yollamak istiyorum. Başta canım kanım Aslan abim Ahmet Gülçin, Mehmet Nuri Özden, Eyüp Sen, Yücel Özden, Arda Özden, Ömer Otçeken, Sinan Koran, Seyit Meriç, Yusuf, Mehmet Gülen, Zeki Durgay, Ferit Gelmez, daha ismini sayamadım. Abi dost kardeşlere bin selam olsun. Ya onurlu bir yaşam, ya görkemli bir direniş, yan Mırın yan Azadi. Ben Yusuf Gülçin. Murat abi, ben T3C13'ten Zeki Durgay, öncelikle bizden abiliğini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden ve abi kardeşlerim olan canım kanım abim Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Ahmet Gülçin, Arda Özden, Eyüp Sayan, Yusuf Gülen, Berke Ölmez, Umut Özer, Ömer Otçeken, Seyit Meriç, Sinan Korhan, Deniz Yaman, Serkan Mengene, Berat Çiçekçi, Ferit Gelmez, bu kıymetli abi dost kardeşlere bin selam olsun. Sabır en güçlü silahınız olsun. Ben Zeki Durgay. Murat abi, ben T3C13'ten Zeki Durgay, aynı kampüste farklı kampüslerde bulunan abi kardeşlerim Hakan Boğa, Ahmet Fırfır, Müfitcan Dülgen, Erhan Tan, Anıl Öztürk, Emir Acar, Berkan Karadere selam olsun. Sizlere seven kardeşiniz Zeki Durgay. Kardeşlerim, selamlarınız başım gözüm üstüne. Aleyküm selam. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3'ten Yusuf Gülçin. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Burada senin aracılığın ile aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan abi dost kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta abilerin abisi Aydın Bıçakçı, kıymetlimiz Saadettin Bıçakçı, Urcan Bıçakçı, Kerem Gülçin, Muhammed Çağran, Apo Nurdoğan, Efe Güldüz, Berşan Polat, Şerif Subaşı, Çınar Birlik, Yusuf Tokay, Fırat Işık, daha ismini sayamadım. Abi dost kardeşlere bin selam olsun. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir. Ben Yusuf Gülçin. Ben T3C13 koğuştan Ahmet Gülçin, burada beraber kader birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim olan, başta canım kanım olan kardeşim Yusuf Gülçin, abim Mehmet Nuri Özden, Eyüp Sayan, Yücel Özden, Ömer Otçeken, Arda Özden, Seyit Meriç, Yusuf, Mehmet Gülen, Ferit Gelmez, Sinan Koran, Zeki Durgay, daha ismini sayamadım. Abi dost kardeşlere selam olsun. Dostu yaradan olanın hasmı Firavun olsa bile fark etmez. Ben Ahmet Gülçin. Murat abi, ben T3C13'ten Eyüp Sayan, aynı koğuşta kader birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim, başta abim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, can dostum Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Ömer Otçeken, Arda Özden, Sinan Koran, Seyit Meriç, Yusuf Gülen, Baral Çiçekçi ve Menemen'de Ferit Gelmez namı der. Halo dayıya selam olsun, sizleri candan seven Eyüp Sayan. Murat abi ben T3'ten Ahmet Gülçin. Aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan değerli insanlara selam göndermek isterim. Başta T2'de bulunan Can abim, Aydın Bıçakçı, Saadettin Bıçakçı, Kerem Gülçin, Muhammed Çağran, Apo Nurdan, Efe Güldüz, Berşan Polat, Şehmus Önder, Uğurcan Bıçaklı, Şerif Subaşı, Mertcan Akan, Emirhan Zırhlı, Ferhat Işık ve ismini sayamadım. Beni tanıyan tüm abi kardeşlere selam olsun. Sizleri seven sayan Ahmet Gülçin. Murat abi ben T3C13'ten Eyüp Sayan. Aynı ve farklı kurumlarda bulunan başta değerli abim Aydın Bıçakçı'ya bin selam olsun. Akabinde Saadettin Bıçakçı, Uğurcan Bıçakçı, Muhammed Çağran, Kerem Gülçin, Şerif Subaşı, Berşan Polat, Botan Kartal, Abdullah Nurdan, Namcı Elçapo. Bu değerli abi kardeşlerime cani gönülden selam olsun. Ben Eyüp Sayan. Murat abi ben T3C13'ten Şehmus Önder. Aynı koğuşta kadar birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim olan Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Ferit Gelmez, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Eyüp Sayan, Yusuf Gülen, Onur Çiftçi, Berat Çiçekli, Ömer Otçeken, Seyit Meriç, Arda Özden, Ahmet Minsin, Sinan Korhan. Bu değerlere cani gönülden bin selam olsun. T3C13'ten Şehmus Önder. Başta Balıkesir Bandırma M tipinde olan canım kanım olan kardeşim Doğukan Önder'e selam olsun. Bir gün dünyaya ait büyük bir derdin olursa Rabbine dönüp benim büyük bir derdim var, derdine dönüp benim büyük bir Rabbim var de. Ben kaleden Fafili Şehmus Önder. Selamlarınız başım gözüm üstüne kardeşlerim. Aleyküm
1: burası,
0: selam.
1: Burası Radyo Lider İzmir.
0: Selamünaleyküm Murat abi ben T3C13'ten Ömer Otçeken. Aleykümselam Ömer kardeşim. Aynı koğuşta kadar birliği yaptım abi dost kardeşlerim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Arda Özden, Eyüp Sayan, Zeki Durgay, Ferit Gelmez, Sait Meriç, Sinan Koran, Yusuf Gülen, Berke Efe Ölmez, Umut Uzar. Bu değerli dost abi kardeşlerime selamlar olsun. Murat abi ben T3C13 koğuştan Seyit Meriç. Aynı koğuşta kadar birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim olan Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yusuf Gülen, Arda Özden, Zeki Durgay, Eyüp Sen, Yücel Özden, Serkan Mengene, Ömer Otçeken, Berat Çiçekçi, Şehmus Önder. Daha ismini sayamadım. Abi dost kardeşlerime selamlar olsun. Sizlere candan seven Seyit Meriç. Murat abi ben T3C13'ten Ömer Otçeken. Aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan Saadettin Bıçakçı, Aydın Bıçakçı, Uğurcan Bıçakçı, Kerem Gül, Abdullah Nurdan, Muhammed Çağran, Ferhat Işık, Uygar Çağrı'dan ve Müslüm Çağrı'dan. Bu değerlere selam olsun. Sabır en güçlü silahınız olsun. Ben Ömer Otçeken. Murat abi ben T3C13'ten Yusuf Gülen. Aynı koğuşta kader birliği yaptım. Abi dost ve kardeşlerim olan baştan Mehmet Nuri Özden, Seyit Meriç, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Arda Özden, Eyüp Sen, Ömer Otçeken, Serkan Mengene, Berat Çiçekçi, Zeki Durgay, Sinan Koran, Ferit Gelmez, zirvede kartallar da bulunur, yılanlar da. Birisi süzülerek gider, biri sürünerek. Önemli olan nereye gittin değil, nasıl gittindir. Ben Yusuf Gülen. Murat abi ben T3C13'ten Yücel Özden. Aynı koğuşta kadar birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim olan başta canım kanım Aslan abim Mehmet Nuri Özden, yeğenim Arda Özden, Aslan kardeşlerim Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Sinan Koran, akabinde Ömer Otçeken, Seyit Meriç, Yusuf Gülen, Zeki Durgay, Deniz Yaman, Eyüp Sayan, Berat Çiçekçi, Ferit Gelmez, Ahmet Minsin, Şehmus Önder. Daha isimlerini sayamadım. Abi dost kardeşlere selam olsun. Zalime merhamet, mazluma ihanettir. Ben Yücel Özden. Murat abi ben T3C13'ten Yücel Özden. Aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan dost ve kardeşlerim olan Ferhat Işık, Okan Aydın, İbrahim Döner, Engin Zengin, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Yunus Kaya, Mert Koçak, Abdullah Duman, Baran İbrikçi, İsa Aslan. Bu değerli dost abi kardeşlerime bin selam olsun. Murat abi ben T3C13 koğuştan Sinan Koran. Başta benden abilini esirgemem Mehmet Nuri Özden olmak üzere abi kardeşlerim Yücel Özden, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Seyit Meriç, Yusuf Gülen, Ömer Otçeken, Ferit Gelmez, Serkan Mengene, Onur Çiftçi, Şehmus Önder, Ahmet Er, Eyüp Sen, Arda Özden, Mehmet Şengöz, Umut Uzar, Berke Efe Ölmez, Çağdaş Canger, Ahmet Deniz Yaman, Mehmet Can Bayoğlu, Bedirhan Berkil. Bu abi kardeşlere bin selam olsun. Ben Sinan Koran. Selamlarınız başım gözüm üstüne kardeşlerim. Aleyküm selam. Selamünaleyküm Murat.

Selamun aleyküm Murat. Ben T3C13 Koç'tan Sinan Koran. Aleyküm selam Sinan abiciğim. Aynı kampüs ve farklı kampüslerde bulunan abi kardeşim olan Oğulcan Aydın, Engin Zengi, Çektar, Bakır, Abdullah, Duman, İbrahim Döner, Yunus Kaya, Baran İbrikçi, Ferhat Işık, Yakup Poyraz, İsa Aslan, Halil İbrahim Yüce, Oktay Şaban, Umut Tür, Ayhan Eres, Aykut Sarı, Enes Özen, Gürkan Şambal, Özgür Uyanık, Muhammed Can Çelik. Bu abi kardeşlere bin selam olsun. Ben Sinan Koran. Murat abi ben T3C13'ten Emir Ateş. Aynı koğuşta kader birliği yaptım. Başta bizden abilini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Seyit Meriç, Yusuf Gülen akabinde. Kardeşlerim Deniz Yaman, Sinan Koran, Arda Özden, Onur Çiftçi, Zeki Durgay, Umut Uzar, Eyüp Seyhan. Bu derlilere bin selam olsun. Çakalların hükmü aslanlar ayağa kalkana kadardır. Ferhat Tunç'tan bir masal değil de yaşanan şarkısı armağan olsun. Murat abi ben T3C13'ten Menemen'den Ferit Gelmez Namıder Halu Dayı. Öncelikle buraya kadar birliği yaptım. Kardeşlerim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Seyit Meriç, Yusuf Gülen, Yücel Özden, Arda Özden, Eyüp Sayan, Ömer Otçeken, Umut Uzar, Ahmet Er, Sinan Koran, Şehmus Önder, Serkan Mengene, Berat Çiçekçi daha burada beraber kader birliği yaptım. Bütün kardeşlerime selamlar olsun. Ben T3C13'ten Menemen'den Ferit Gelmez Namıder Halo Dayı, farklı kurumlarda bulunan kardeşlerim Ferhat Işık, Tarık Atak, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız, canım yeğenim Adem Sabırlı'ya ve ismini sayamadım. Tüm kardeşlerime de selamlar olsun. Murat abi ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Yusuf Özden, Şakran T3C13'te yatmakta olan öncelikle aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden akabinde aslan abilerim Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Eyüp Sayan, Ömer Otçeken, Sinan Koran'a bin selam olsun. Yan Mırın, Yan Azadi sizleri seven kardeşiniz Yusuf Özden. Murat abi ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Ozan Özden, Şakran T3C13'te yatmakta olan öncelikle aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden akabinde aslan abilerim Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Eyüp Sayan, Ömer Otçeken, Sinan Koran bin selam olsun. Akvaryumdaki bir balık misali okyanusta görüşmek dileğiyle sizleri seven kardeşiniz Ozan Özden. Murat abi T3C13'te yatmakta olan başta canım kanım abim Eyüp Sayan, Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Ömer Otçeken, Arda Özden abilerim en kısa zamanda aramızda olmanız dileğiyle sizi seven kardeşiniz Kadir Sayan. İkinol'da bulunan canım abim Muhammed Çağran'a da selam olsun. Kelepçe görmeyen eller özgürlüğün kıymetini bilemez. Güneş bize de doğacak ama o gün ay güneşten daha parlak olacak. Allah'a emanet olun abilerim. Yan Mırın, Yan Azadi size Kıvırcık Ali'den Perişan şarkısını armağan ediyorum. Abi kardeşlerim selamlarınız başım gözüm üstüne. Aleyküm selam.

0: Alemin lideri Lider FM'de Murat'la Gönülden Gönüle programında duygularınıza tercüman oluyoruz. Hasretinizi, özleminizi, duygularınızı en güzel şekilde ifade etmek için bir mesaj kadar yakınız. Bize ulaşmak ve bilgi almak için hemen arayın. 0541 780 47 50 0541 780 47 50
1: Selamünaleyküm Murat abi. T1A13'ten ben Kubilay Bozbe. Aleykümselam Kubilay'ım. Aynı kaderi paylaştım dostlarım ve kardeşlerim. Feris Saçlı, Gökhan Balcı, Kedi Yusuf, Murat Gökçay, Zeki Bahur, Murat Kıyak, Can kardeşlerim, Devran Tercan, Yılmaz Ertuğrul, Harun Ar. Aynı kampüste bulundum kuzenlerim ve yeğenlerim Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, Aslan yeğenim Yiğit Bozbey, Seyitan Bozbey ve C4'te bulunan cezaevlerinde bulunan abilerim Özkan, Sole, Serkan Bozbey azat günlerde görüşmek üzere. Yüce Allah'a emanet olun, sizleri seven Sayın Kubilay Bozbey. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A13'ten Murtakeli Yılmaz Ertuğrul. Aleykümselam Yılmaz kardeşim. Öncelikle Aslan abim Kubilay Bozbey, dayım Feriz Saçlı, Kedi Yusuf, Namı Der, Çiko Day, Müslümcan Kuzguncuk, Murat Kıyak, akabinde derdi dostlarım Harun Ağar, Yunus Sepetören, Ali Durak, İbrahim Halil Almaz, Semih Canbaz, Apo Erten, Muhammed Özcan, Muhammed Bilgin, Bilgili, koğuşumuzun Gülen Yüzü Batuhan, Yavuz Kurt ve İbrahim Hakkı Kartal. Ayrıca koğuşumuzun Aslan Çavuşu, Devran Tercan olmak üzere tüm abi dostlara selam ediyorum. Tüm Murtake çocuklarına selamlar olsun. Geceyi Kubilay Bozbey abimin şu sözüyle bitirmek isterim. Biz önceden küçük şeylerle mutlu olan insanlardık. Sonra aklımıza sevda diye bir şey soktular, toparlanamadık. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A3'ten Çay Mahalle'den Harun Ağır. Aleykümselam Harun kardeşim. Başta yakışıklı ve karizma abim Kubilay Bozbey, derli büyüm Ferit Saçlı, Murat Kıyak, Gökhan Balcı, Kedi Yusuf, Aslan dayım Müslümcan Kuzguncuk, Namı Der Çiko, Murat Gökçay, Zeki Bahur ve dostlarım Yılmaz Ertuğrul, Devran Tercan, İbrahim Halil Almaz, Yunus Sepet Ören, Ali Durak, Batuhan, Yavuz Kurt, Muhammed Bilgin, Bilgili. Bu derli canlara bin selam ediyorum. Semih Çek'ten Bir Yolunu Bulamadım şarkısı Aslan abim Kubilay Bozbey abime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, T1A13'ten Bayraklı Çay Mahalleli Harun Ağırbaşlı Kubilay Bozbey abimin kuzeni Cengiz Hanlı Ferhat Aslan abime selam olsun. Aynı kurumda bulundum abi dostlarım Keko Fırat Öztaş Deren, Berkant Boran, Boran Baran, Taha Özkaya, Emirhan Erdoğan, Fatih Boran, Muzaffer Tatlı, Nazım Can Pehlivan, Erkan Pehlivan, Yiğit Altın, Egemen Gürbudak, Arif Alaca, Uğur Çakır, Ercan Ekim, bu canlara bin selam olsun. Azadi günlerde görüşmek dileğiyle sizleri seven Harun Ağar. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A13'ten Devran Tercan. Aleyküm selam devam. Duruşuyla karakteri ile örnek aldım Can abim Kubilay Bozbey, dayım Ferit Saçlı, derli abi kardeşlerim Kedi Yusuf, Murat Kıyak, Müslümcan Kuzguncuk yani Çiko, Zeki Bahur, Gökhan Balcı, akabinde derli kardeşim Yılmaz Ertuğrul, Harun Ağar, İbrahim Halil Almaz, Gülen Yüz, Batuhan, Yavuz Kurt, Ali Durak, Akın Cem, İbrahim Hakkı Kartal, Muhammed Özcan, Muhammed Bilgin, Bilgili ve selam olsun derli büyüm Ferit Saçlı'nın derlisi Kadın Kapalı'daki Neşe Alkan'a selam eder. Son olarak geceye şu sözle son vermek isterim. Unutulmak ölmek kadar acıysa hatırlanmak yaşamak kadar güzeldir der Bozbey abim. Sizi seven sayan Devran Tercan. Reklamlar.
0: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. 0551 730 2298.

0: 0541 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir.
1: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A13'ten Devran Tercan. Başta aynı kampüste bulundum dostlarım ve yoldaşlarım olmak üzere Diyar Gündüz, Ali Şantaş, Ege Ürkmez, Batuhan Şimşek, Atakan Koçak, Kepçe.

0: tüm Güzeltepe Çiğli Karşıyaka çocuklarına selam ediyorum. Sizleri seven sayan Devran Tercan. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A13'ten İbrahim Halil Almaz. Aleyküm selam İbrahim Halil kardeşim. Başta Kubilay Bozbey abim olmak üzere Ferit Saçlı Müslümcan Kuzguncuk yani Çiko, Murat Kıyak, Murat Gökçay, Kedi Yusuf, Zeki, Bahur, akabinde kıymetli değerli dostlarım başta can dostum Devran Tercan, Harun Ağar, Yılmaz Ertuğrul, Yusuf Sepetören, Ali Durak, Batuhan Yavuz Kurt, Alman Apo Ertan, Muhammed Bilgin Bilgili olmak üzere geceye şu sözümle son vermek istiyorum. Güneşin doğuşundaki mazi bir tek karanlığı yaşan bilir. Sizleri seven İbrahim Halil Almaz. Murat abi ben T1A13'ten İbrahim Halil Almaz başta aynı kampüste bulundum. Dostlarım ve kardeşlerim olmak üzere Sertaç Akın, Orhan Tombulkaya, Emircan Adiyek, Hasan Çit, Ahmet Toy, Tekin Açıkgöz, Epe Kepçe geceyi şu sözle bitirmek istiyorum. Saniyelerin bedelini seneler öder, beni tanıyan tüm eski İzmir Karabağlar çocuklarına selam olsun. Sizleri seven sayan İbrahim Halil. Selamünaleyküm Murat abi ben T1A13'ten Alman Apo Erten aleykümselam Apo kardeşim. Başta Karizma abim, Kubilay Bozbey sevgili dayım Ferit Saçlı akabinde abim Müslümcan Kuzguncuk yani Çiko, Yusuf Kıvılcım, Namıder Kedi Yusuf, Gülen Yüz, Batuhan Yavuz Kurt, Muhammed Özcan, Muhammed Bilgin, Bilgili Altından Delikanlısı Uğur Kaplan, İbrahim Hakkı Kartal, dostlarım Harun Ağar, Yılmaz Ertuğrul ve değerli kıymetli çavuşumuz Devran Tercan. Bu dost camiasına kısa sürede tanıdığım için çok mutlu oldum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Sizlere seven Alman Apo Ertem. Selamünaleyküm saygıdeğer abim Murat Bingöl. Ben T1A13'ten Kubilay Bozbey. Sağ ol Kubilay'ım. Buradan değerli ve kıymetli dostlara selam göndermek istiyorum. Ben hemen Kapalı'da bulunan can abilerim Özcan Sole, Serkan Bozbey, Gökhan Bozbey, ayrıca Serdal Karataş, Erdal Karataş, Erhan Karataş, aynı kampüste bulunduğum kardeşlerim ve arkadaşlarım Ekrem Birlik, Okan Erdoğan, Ayhan Kılıç, Burhan Ormancı, Ceyhun Öcal, Ferdi Bingöl, Hakan Yavaş, Çiko Gürkan ve can dostum Çamurlu Boya gece çalan bütün Çamurlu İboya diyelim. Gece çalan bütün güzel şarkılar bu canlara armağan olsun. Ve can abim Nado Emrah Yaşar'a sevgiler saygılar sizleri seven Kubilay Bozbey. Selamünaleyküm Murat abi. Ben bir noldan Veysel ikinci aleyküm selam Veysel kardeşim. Buradan Aydın Bıçakçı kardeşimize çok geçmiş olsun. Bütün Bıçakçı ailesine geçmiş olsun. Kardeşim Saadettin Bıçakçı, Jilet Mehmet, Murtakeli, Göksel, Cem, Erdem, Görkem Kalemkuş, Ömer Faruk Turgay, Arda Özdemir, Ersin Acar, Ali Şay, Sinan Üzek, Ömer Üzek, Halil Üzek ve abilerim Bornovalı Kemik Erdal abim. Şakir Söylemez, Atakan Ülgün, Soner Emmioğlu, Kadir Çelik, Çetin Karagül, Remzi Taşyurt. Satırlarıma son vermeden önce bu sözü geceye armağan ediyorum. Herkes şan şöhret peşinde ama bilmiyorlar ki Azrail onların peşinde. Benden tüm abiler ve dostlarıma armağan olsun bu şarkı Halit Bilgiç'ten Özgürlük Mahkumları. Murat abi ben bir noldan Veysel ikinci. Burada kader birliği yaptım dostlarım. Saadettin Bıçakçı, Yeşil Ovalı, Jilet Mehmet, Murtakeli, Göksel, Cem, Erdem, İstanbullu Kaan Polat ve abilerim Bornovalı Kemik Erdal, Ümit Alper, Atakan Ülgün ve kardeşlerim Ali Şay, Sinan Üzek, Görkem Kalemkuş, Bozo Üzek, Ercan Tekin, Muhammed Kaan Çakıcı, Arda Özdemir, Ömer Faruk Turgay, Ersin Acar, Murat abi buradan tüm abi kardeşlerime selam olsun. T2'de yatmakta olan Aydın Bıçakçı kardeşimize de geçmiş olsun Murat abi. Gece bu sözle veda etmek istiyorum. Kimse kimseyi sevmiyor ama herkes herkesle iyi. Bu şarkı benden tüm abi kardeşlerime gelsin. Müslüm Gürses'ten bir fırtına kopacak, yer yerinden oynayacak. Ben Bornavalı Veysel ikinci.
1: Murat'la gönülden gönüle.
0: Biz T1-5 koğuşundan Volkan Kızılyel ve Keko Fırat Öztaşdelen, başta Erdal Tali ve Kamuran Ülker olmak üzere Hasan Saltan, Koko Muharrem, Aras Süleyman, Engin Serhat Çevik, Baran Berşe, Arda Ceylan, Zübeyir Oğuz Mertcan, Yücel Tevfik Aydın, Mehmet Bozkurt ve Foça Açık Cezaevinde olan abim Keko Murat Öztaşdelen'e kucak dolusu sevgiler ve saygılar. Biz T1-B3 koğuşundan Volkan Kızılyel ve Keko Fırat Öztaşdelen, bizim için değerli olan canlara selam göndermek istiyoruz. Başta Şeyh Mus ve Fırat Gizgin olmak üzere Kemik Erdal Yıldırım, Doktor Zeki ve Kamuran Kaya Berkan, Zengin Şahin Özçelik, Burak Karabaş, Roşat Demir, Tansel Ülgü, Kurtuluş Çakarlı, Ali Arap Aslan, Pitbull, Mithat, Ferhat Turgay, Onur Önder, Hüseyin Taşdelen, Ercan Ekin, Arman Eletoz, Muhammed Altunpak Bayraklı Demirhan ve son olarak Aydın Çin'e sevke giden ağdayım Taşkın Eletoz'a kucak dolusu sevgiler ve saygılar. T1-B3 koğuşundan Volkan Kızılyel ve Keko Fırat Öztaş denen burada aynı kaderi paylaştığımız canlara selam göndermek istiyoruz. Başta Umut Fırat ve Yasin Akçay olmak üzere Bilal Çetin, Diyarbakırlı Polat Yalçın, Hikmet Çayvaz, Sedat Başarır, Merçen Egemen Gürbulak, Ramazan Çetin, Doğukan Dönmez, Burak Kılıç, bu gece çalan tüm Kürtçe şarkılar, bu isimlerini saydım canlara gelsin, sana da selam olsun. Lider FM'in kralı Murat Bingöl abi, estağfurullah kardeşlerim, aleyküm selam Volkan ve Fırat kardeşlerim. T1-B3 koğuşundan Volkan Kızılyel ve Keko Fırat Öztaş denen buradan dost abi kardeşlere selam göndermek istiyoruz. Başta can dostum Harun Tarduş olmak üzere Ayhan Öğüt, Ömer Faruk Yıldırım, Nurullah Üskan, Hüseyin Taşpınar, Uğur Savcı, Yakup Yoldaş Öztürk, Bozo Şahin. Bu kardeş ve dostlarıma çokça selam eder, özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Ben T1-B3 koğuşundan Diyarbakırlı Polat Yalçın, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Volkan Kızılyel, Keko Fırat Öztaş denen olmak üzere Yasin Akçay, Umut Fırat Günal, Bilal Çetin, Mert Şan, Zübeyir Oğuz, Doğukan Dönmez, abim Arman Eleptoz ve Samet Özdemir, Emir Özdemir, İbrahim Özdemir, Enis Özdemir, Umut Fırat Günal, abimin derleri Furkan Günal ve Cem Güler'e bin selam olsun. Son olarak Aydın Çin'e sevke giden ağdayım Taşkın Eleptoz'un ellerinden öper. Gönülden selam ediyorum. Her söylediğim bir söz özentilik yaratıyorsa ne mutlu bana, sizleri seven Diyarbakırlı Polat Yalçın. Ben T1-B3 koğuşundan Bilal Çetin, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Volkan Kızılyel ve Keko Fırat Öztaş denen olmak üzere Yasin Akçay, Umut Fırat, Diyarbakırlı Polat Yalçın, Mert Şen, Zübeyir Oğuz, Doğukan Dönmez, başka kurumlarda bulunan abi kardeşlerimiz Armağan Eleptoz, Ferhat Aslan, Mert Ekin Kahraman, Fırat Çelenk, Abbas Geyik, Doğukan Erdoğan, Polat Denerli, bu canlara bin selam olsun. Sizleri seven kardeşiniz Bilal Çetin. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen. Aleykümselam Mert kardeşim. Abi Murat Öztaş Delen, Namıder Keko, Soner Meç, Ahmet Ufak, Oğuzhan Ufak, Erkan Yılmaz, Murat Başaran Namıder, Direş Gürşat, Yedi Baba Tamer, Kaşıkçı, Barış Altıntelim, dostum Ferhat Kalender, Velat Aslan, Ekrem Bayraktar, Arif Öztop, Kara Sinan Avcı, Ferdi Koç, Sezer Erol, Servet Tekin, Sercan Eken Aslan kardeşim, Agit Arslan, Gökhan Karakuş, Aydın E tipinde yatan Agit Arslan'ın derlisi Zafer Arslan, bu derlere bin selam olsun. Ya çıkarız gökyüzüne seyrederiz alemi, ya ineriz yeryüzüne seyreder alem bizi. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Murat abi ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen, Şakran T1-B11'de yatan derli abim Erhan Teker, Cemal Yıldırım T2'de yatan abim Hamit Elmas, Sidar Erol T3-13'de yatan abim Mustafa Turan Namıder, Mute Ali İmran Korkmaz, Aykut Polat T4'de yatan abim Suat Konuk, dostum Altan Dursun, Mahsun Oğuz B12'de yatan abim Murat Akkaya, dostum Ömer Hayyamak, Süleyman Nezif Ak, Hakan Emre Yılmaz ve Şakran Açık'ta yatan abim Sebattin Salman, bu derlere bin selam olsun. Adanalı Ayhan'dan Tel Örgüler şarkısı armağan olsun. Murat abi ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen, Şakran T1-B11'de yatan derli abim Erhan Teker, Cemal Yıldırım ve T2'de yatan abim Hamit Elmas, Sidar Erol T3'de yatan dostum İzzet Karakaya, Özcan Savuk, Hazar Soydoğan T2'de yatan dostum Mert Aydın, Hasan Çelik, Şakran Açık'ta yatan abim Sebattin Salman, Aydın E tipinde yatan Zafer Arslan, bu derlere bin selam olsun. Esaret bağlarında gül olmaktansa özgürlük dağlarında diken olurum elbet, bir gün Ahmet Kaya'dan Karayüz şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben Şakran T2-B18 koğuşundan Arda Kılıç, aleykümselam Arda kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerim Erdi Bilgiç ve Süleyman Göneş başta olmak üzere beraber kader birliği yaptım abilerim kardeşlerim olan başta aslan abim Ozan Dahan, Cemo Acar, Toros Lapo Yenici, İsmail Bilgiç, Ömer Kaçmaz, Barış Uzunoğlu, Emirhan Zırhlı, Mehmet Ali Erbil, Muhammed Köroğlu, Ali Rıza Gülseven, Yiğit Basin, Musa Akkaya, bu ismini saydım canlara bin selam olsun. İray Zerdüş'ten içime sevda kaçar şarkısı bu canlara armağan olsun. Geceye kıymetli Erdi Bilgiç abimin sözünü bırakmak istiyorum. Ne kadar yara alsak da anka kuşu gibi yeniden kalkmasını da biliriz. Bu sözüm umudunu kaybetmeyen dostlarıma gelsin. Hayırlı akşamlar Murat abi. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şarkan T2018 koğuşundan Muhammed Köroğlu. Aleykümselam Muhammed kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerim Erdi Bilgiç ve Süleyman Göneş başta olmak üzere beraber kader birliği yaptım abilerim kardeşlerim olan başta aslan abim Ozan Dahan, Cemo Acar, Toros Lapo, Yenince İsmail Bilgiç, Barış Uzunoğlu, Emirhan Zırhlı, Mehmet Ali Erbil, Arda Kılıç, Ali Rıza, Gülseven, Ömer Kaçmaz, Ömer Karakaş, Musa Akkaya bu ismini saydım canlara bin selam olsun. Halit Bilgiç'ten Özgürlük Mahkumları şarkısı bu canlara armağan olsun. Geceye kıymetli Erdi Bilgiç abimin sözünü bırakmak istiyorum. Ne kadar yara alsak da anka kuşu gibi yeniden kalkmasını da biliriz. Bu sözüm umudunu kaybetmen dostlarıma gelsin. Hayırlı akşamlar sana da Murat abi sağ olun kardeşlerim.

0: Alemin lideri Lider FM'de Murat'la Gönülden Gönüle programında duygularınıza tercüman oluyoruz. Hasretinizi, özleminizi, duygularınızı en güzel şekilde ifade etmek için bir mesaj kadar yakınız. Bize ulaşmak ve bilgi almak için hemen arayın. 0541 780 47 50 0541 780 47 50
1: Murat abi kolay gelsin. Ben T1B18'den Halil Karagöz. Sağ ol Halil kardeşim. Dünya kendini vazgeçilmez zanneden insanlarla dolu. Oysa kimse vazgeçilmez değildir. İnsan kendi yüreğine yüklediği anlamlardır. Vazgeçilmez olan beslediğin sevgiden, verdiği emekten, harcadığın zamandan vazgeçmezsin. Yaşanmışlık küçücük bir anıdan vazgeçmek, yaşanmamış koca bir hayatı feda etmekten daha zor gelir. Çünkü insanın kalbi hayal ettikleriyle değil, yaşanmışlıklarıyla çalışır. Halil Karagöz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B18 koğuşundan Berkant Baran. Aleykümselam Berkant kardeşim. Başta abim Halil Karagöz olmak üzere Ozan yazar, Mete Dökme, Arap Fırat, Yılmaz Özcan yazar, Mert Yüce Öz Kocaman, B8'de yatan Aslan kardeşim Boran Baran, T3B13'te yatan canım kanım Burakcan Baran'a selam olsun. Hayat bizi dört işlem ile sınar, gerçekler ile çarpar, ayrılıklarla böler, insanlıktan çıkarır ve sonra topla kendini der. Sizi seven sayan kardeşiniz Berkan Baran. Murat abi ben T1B18'den Hakan Uçar. Benim için değerli olan büyüklerim Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Ahmet Keleşoğlu, dostlarım Mustafa Kamber, Mete Dökme, Erkan Aydın, Afan Yılmaz, Aslan Karakışa, Şaban Yatkak, Berkant Baran, Samet Cinoğlu, Kerim Bakır, Ozan yazar, A7 yatan canımız kanımız Özcan yazar. Sizleri seven sayan dostunuz Hakan Uçar. Ben T1B18'den Hakan Uçar, farklı koruluşlarda yatmakta olan Birnoğlu'da bulunan Umut Kağan, Gündoğan, Doğan, Batuhan, Çalıkuşu, Fevzi, Erdoğan, İkinoğlu'da yatmakta olan Murat Yılmaz, Aslan Dostum, Ramazan Yıldırım, Tunç Boy, Uğurlalı, Yiğit Çağlar, Hakim Bal ve son olarak Dörtnoğlu'da yatmakta olan Soner Taş, Oku Suat, Konuk, Murat Devrim. Hepinize bin selam olsun Hakan Uçar. Murat abi ben T1B18'den Berkant Baran, aynı koğuşta kadar birliği yaptım. Abim Halil Karagöz, dostları Mete Dökme, Ozan Yazar, B8'de yatan Aslan kardeşim Boran Baran, C15'te yatan abim Arap Fırat Yılmaz, T3B13'te yatmakta olan Burakcan Baran kardeşime Yüce Öz Kocaman'a selamlar olsun. Sizleri seven sayan Berkan Baran. Murat abi ben T1B18'den Halil Karagöz, canları Mehmet Karagöz, Ozan Yazar, Sergen Ava, Erkan Aydın, Mustafa Kamber, Mete Dökme, Afan Yılmaz, Berkant Baran, Samet Cinoğlu, Kerim Bakır, A7 yatmakta olan iki gözüm Özcan Yazar'a da bin selam olsun. Sizi seven abiniz Halil Karagöz. Murat abi ben T1B18'den Halil Karagöz, buradan can abim Volkan Şendil, Serhat Demirez, Fırat Çelik, dost ve kardeşlerim Sercan Sayal, Özcan Yazar, Ahmet Motor, Mert Tekderin, C3, C7 yatan Halil İdem, Kınalı Eko, hepiniz seviliyorsunuz aslanlar. En yakın zamanda dışarıda denk gelmek dileğiyle Halil Karagöz. Murat abi ben T1B18'den Halil Karagöz, geç kalınanların kaderidir ikiye bölünmek. Bir yanları özler, bir yanları ölür, çok severler, kaybedermiş bu hayatta. A7 yatan aslan kardeşim Özcan, sen iyi ol, kendine dikkat et, o bize yeter, gerisi teferruat. Herkesin selamları var sana, seni seven abin Halil Karagöz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen B8 koğuşuna yatmakta olan Gediz'den Berkay Kaya. Aleykümselam Berkay kardeşim. Buradan başta can abim Polat Küleş olmak üzere Okan Küleş, Bayraklı'dan İzzet Cangül, Yunus Emre Kızıl, Altun Hüseyin Ayvaz, Baran Ayçil, Mami Varlı, Can Dostum, Suç Ortam, Kadir Demir, farklı kurumlarda bulunan Tolga Acar, Güven Kılıç, Sidar Deniz, Osman Kırcal, Hasan Vurgun, Baran Altında, Doğukan Akdemir, Paşa Taşlan, Okan Kıyak. İsmini saydım bu derlere. Selamlarım bakidir Murat abi. Eyüphan ve Cansever'den seni bu alemde kim tanımaz ki şarkısı değerli dostlara armağan olsun. Ben Gediz'den Berkay Kaya. Murat abi ben Menemen B8 koğuşuna atmakta olan Bayraklı'dan izleyicilerim.

İzzetcan Gül, yani İzoke, aleyküm selam İzzetcan kardeşim. Başta aynı koğuşta kadar birliği yaptım. Gediz'den Berkay Kaya, Hüseyin Ayvaz, Yunus Emre, Kızıl Altun, Paşa Taş'tan Mevlüt Çetinbaş. Farklı koğuşlarda bulunan başta suç ortağım Canberk Aksu. Buca'dan Mevlüt Kalender, Limontepe'den Fatih Karataş, Altay Spor'dan Serkan Ateşçi. Akabinde diğer kurumlarda bulunan başta iki gözüm Orçun Akar, Oğuzhan Akar, Alican Ceylan, Enis Küçük, Kalfa, Çiçek Emoş, Okan Efe, bu isimlerini zikrettim. Abi dostlarıma selamlarım. Bakidir, ben Bayraklı'dan İzzet Cangül, yani İzoke. Sıradaki çalan şarkılar şerefli atan tüm dostlara armağan olsun.

Alemin lideri Lider FM'de Murat'la Gönülden Gönüle programında duygularınıza tercüman oluyoruz. Hasretinizi, özleminizi, duygularınızı en güzel şekilde ifade etmek için bir mesaj kadar yakınız. Bize ulaşmak ve bilgi almak için hemen arayın. 0541 780 47 50 0541 780 47

çekip kayıt mesajlarımızın bir kısmını paylaştık. Tekrardan cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, ablalarım, kız kardeşlerim, sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Huzur içerisinde güzel bir akşam. Hepinize sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum. Kardeşlerimin kayıt mesajlarının bir kısmını paylaştım. Bir kısmını da süreç içerisinde paylaşacağım inşallah. Hemen selamlarımızı gönderelim. Eyüp Gürgür abim, teki A1, Eyüp Gürgür abim. Öncelikle sana sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Sergen Gürgür kardeşimin, Kavun Hasan kardeşimin ve Paşa Gürgür kardeşlerimin sana çok çok selamları vardı. Ve TKA1 koğuşundaki tüm arkadaşlara, kardeşlere ve cezaevlerinde tanıyan tüm kardeşlere, Sergen Gürgür, Kavun Hasan ve Paşa Gürgür kardeşlerimin hepinize selamları vardı. Eyüp Gürgür abim. Volkan Kızılgel, Volkan'ın selamını aldım. Aleyküm selam. Sana da Volkan Kızılyer, Volkan'ım sana da koğuşundaki tüm kardeşlerime de sevgimi selamlarımı gönderiyorum. Selamını aldım, aleyküm selam, sağ olasın kardeşim Volkan Kızılyer. Sonrasında Gürçeşmeli Engin Kaya. Engin selamını aldım, koğuştaki abi kardeşler, vallahi kusura bakmayın isimler söyledi, kağıt kalem yoktu, kafamız yorgun, bugün stresli bir gün, o yüzden isim yazamadım ama hepiniz de cümleniz de gönlümüzdesiniz, selamlarınız da başım gözüm üstüne, sizlere de koğuştaki tüm kardeşlerime de sevgiler selamlar. Engin Kaya kardeşim, Gürçeşmeli Parlak Engin. Sonrasında Ankaralı Okan Arslan, Okan kardeşim ve İbrahim Akar kardeşlerim, Manisalı İbrahim Akar kardeşlerim, selamlarınızı aldım. Aleyküm selam, sizlere de sevgimi selamlarımı gönderiyorum, koğuşlarınızdaki tüm kardeşlerime de abilerime de. Sonrasında İbrahim Akar kardeşimin Havva Ünal kız kardeşim, sana çok çok selamı vardı İbrahim kardeşimin. Onun haricinde var aslında ama nerede yazdık, burası ana baba günü, vallahi stresli bir gün. Bakacağım inşallah, önüme geldikçe isimleri aklımızda kalan kardeşlerimize de selamlarımızı göndereceğiz. Bu arada Ekrem Birlik Ekocan Kınalı Ekom, beni arattırırsan sevinirim. Mami'yi aradık ama ulaşamadık. Senden haber bekliyorum kardeşim benim. Bu arada Poçalı Serhat dayı, Serhat küçük, Serhat kardeşim, Allah nasip ederse ya yarın ya da öbürsü gün sponsorluk jingle'larınız girecek. Beni aratabilirsen sevinirim kardeşim benim. Poçalı Serhat küçük kardeşim. Sonrasında Eko Birlik Ekocan, haber bekliyorum. Yarından sonra Allah nasip ederse girecek sponsorluklarınız. Hemen bismillah diyelim, kaldığımız yerden devam edelim. Selamünaleyküm değerli abim Murat abi, senin aracınla ben A20'de yatmakta olan Mehmet Şengel. Aleyküm selam Mehmet kardeşim, sağ olasın. Canım kanım kardeşim Batuhan Şengel, canım abim Bahattin Şengel, namı der Rocky Bobby, reisin mafya Sedat Osman Şengel, namı der Sakız Çimentepe'den Sarı Gürkan, Bayraklı'dan Doğukan Çevik, B5'te yatmakta olan can dostum Süleyman Akan, 4 nolda bulunan can kardeşim Şeyh Mus Akan, Ercan Demirdelen, can abim Buca Gediz'den Ramazan Yıldırım, çok değerli Mesut Yılmaz Yüksel Bıçakkaya, abim Torbalı'dan Bozo, Çağrı Pak Çınar Kepçe, abi senden ricam İbrahim Tasses'ten Kara Kız şarkısını çalarsan sevinirim. Ben Çimentepe'den Sudenaz, T2 A20'de yatmakta olan Batuhan Şengel'e canım kocam, seni çok özlerim, inşallah en kısa zamanda yanımızda olursun. Seni seviyorum Uygar Doğanay'dan, gel yürek yaram şarkısı sana armağan olsun. Murat abim hayırlı akşamlar, sağ ol kız kardeşim. Buca Kırıklar'da yatmakta olan Halis Değirmen, Halisam nasılsın, inşallah iyisindir. Ben seni çok özledim. Allah büyük, yeter ki sen yol Halisam, kalbi yüreği güzel adam. Senin o gülüşüne kurban olurum Halis. Ben nefes aldıkça hep yanında olacağım. Bunu hiç unutma, çünkü sen benim kahramanımsın, nefesimsin. Allah'a emanet ol. İyi geceler, kurban oldum. Ben T1A16'dan eski Çamlıklı Fatih Boran, benim için değerli canlar mahalle.

Çocuğum Sergen Temel, Şehmus Bayraktar, Enes Efe, Mert Kahraman, Batuhan Çalıkuşu, Uğur Tezcan, Mete Dökme. C4'te yatan kral dostum Samet Özdemir, Emir Özdemir, Can kardeşlerim, Aslan Yürekli kardeşim, Poyraz Sayacı, Sarsılmaz kardeşim, Can Polat Dikici, Mehmet Akgüz, B8'de yatan yakışıklı abim Kurtuluş Şakarlı, Veli Çelenk, Fırat Çelenk, Gündoğan Doğan, Orhan Işıksoy, bu derdi canlara bin selam olsun, geceye sözümdür. Sizden iyisiniz ama bizim olmadığımız yerde Poyraz Sayacı, Can Polat Dikici kardeşlerim, Azer Bülbül'den şarkılar armağan olsun. Ben eski Çamlıklı Fatih Boran. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B8'den eski Çamlık'tan Yusuf Ateş. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Başta Aslan abim Çıran Ateş, aynı ortamı paylaştım. Başta değerli kıymetli abim Kurtuluş Çakarlı, Mustafa Fidan, Fırat Çağrıbeke, Fırat Çelenk, Veli Çelenk, Hasan Ekinci, Hüseyin Ekinci, Umut Sezer, Berkay Çelebi, Barancan Akalık, Boran Baran, Agitkaya Alp, Şahin Erden, Mustafa Sunan, Mehmet Cengiz, gece bir söz benden olsun. Bize ve başkalarına teferruat gözüyle bakanlar bizden öncekilere hep tefekkür ettiler. Sevgilerimle eski Çamlıklı Yusuf Ateş. Selamünaleyküm Murat abi, ben Karabağlar eski Çamlık'tan Çıran Ateş. Aleykümselam Çıran kardeşim. Yusuf Ateş kardeşime akabinde beraber yatmakta oldum. Doğan Yolcu, Yılmaz Taş Çeviren, Raşit Büyüksu, Korhan Tonay, Erhan Öner, Batuhan Karadaş, Ege Caymaz, Burhan Öztürker, Hasan Saraç, Velat Çelik, Bilal Semiz, Osman Sakar, bu derlere selam olsun, gece bir söz. Zorluklar bir ceza değil, bir yükseliştir, Çıran Ateş. Selamünaleyküm, aleykümselam, ben TK1 koğuşundan altında Kandereli Keko Hasan, yani Hasan Maden, buradan kadın kapalı B7 yatmakta olan canımdan, çok sevdim canım kanım, tek gerçeğim Gamze Maden'e sesleniyorum. Canımın yarısı canım karım, bu hayattaki tek sevdiğim, tek gerçeğim sana olan aşkım, gün geçtikçe çok tehlikeli bir şekilde büyüyor. Kavuşacağımız günü sabırsızlıkla bekliyorum, Allah'a yemin olsun ki kalbim senden başkası için atmaz. Seni canımdan çok seviyorum, benim güzel yüzlü karım, tek gerçeğim Gamzem. Ayrıca çok sevdiğim Gamzem'le aynı koğuşta olan Davut Demirkıran dayımın derdisi Vildan yengeme de bin selam olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam, ben T1'den eski İzmirli Özcan yazar, başta kanım canım yüreğim. Güzel abim Ozan yazar kardeşlerim, Berkay Özel, Diyar Bininci, Deniz Şahin, Eren Kotanoğlu, Gürbüz Kayaçı, Osman Karakalpak, Mert Kaya, aynı kurumda bulundum. B18'den iki gözümün çiçeği, abilerin gülü Halil Karagöz, Mehmet Karagöz. Her zaman burada bir kardeşiniz olduğunu unutmayın. Fırat Korkmaz, Nuri Özden, Güzel Özden, Vahap Aksoy, Murat Koşar ve kadın kapalıda bulunan hayatımın anlamı Beyza Özkan'a sesleniyorum. Seni ne kadar çok sevdiğimi sen de biliyorsun. Dünya bir yana, sen bir yana. Sevgilerimle eski İzmirli Özcan yazar. Ben Bayraklı'dan Berkay Özel, başta kanımdan olmasa da canımdan olan yakışıklı abim Özcan yazar, Ozan yazar kardeşlerim, Diyar Bininci, Altan Çakır, Eren Kotanoğlu, Osman Karakalpak, Deniz Şahin, Murat Koşar, Eyüp Güler, Ata Akdağ, Gökhan Kale, Murat Atsuz, aynı kurumda bulundum. Aslan abilerim Halil Karagöz, Mehmet Karagöz'e selam olsun. Kadın kapalıda bulunan kıymetlim her şeyim Rümeysa Kına sesleniyorum. Seni senden çok seviyorum, kendine iyi bak, sevgilerimle Bayraklılı Berkay Özel. Selamünaleyküm Murat abi, ben Kale'den Eren Kotanoğlu. Aleykümselam Eren kardeşim. Buradan abi dost kardeşlere selam göndermek istiyorum. Başta dayım Mustafa Yıldırım, eski İzmirli Özcan yazar, Ozan yazar, Yasin Gökalp, Mustafa Kunt, Bilal Tanhan, Vahap Aksoy, İbrahim Birlik, Eko Birlik, Berkay Özel, Diyar Bininci, Osman Karakalpak, Gürbüz Kıyatçı, İsa Aslan, sizleri seven Köroğlu Eren. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir Birnoğlu'dan Osman Karakalpak. Aleykümselam Osman kardeşim. Senin vesilenle abi dostlara sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Baştan Mehmet Fatih Özışık, akabinde Kurtuluş Şakarlı, eski İzmirli Özcan yazar, Ozan yazar, Murat Koşar, Mert Eko Kahraman, Berkay Özel, Eren Kotanoğlu, Ayhan Baysan, Diyar Bininci, Enes Efe, Yılmaz Güney Sak. Bu derlere selam olsun, sana da iyi yayınlar Murat abim. Şakran T3C5'te bulunan canım kardeşim Emirhan radyo başına. Canım kardeşim nasılsın? Umarım iyisindir. Bizler iyiyiz. Herkesin sana çok selamları var. İnşallah cuma günü görüşeceğiz. Sen de moralini her daim yüksek tut. Bugünler elbet geçecek. Tekrar bir arada olacağız. Bol bol dua etmekten asla vazgeçme. Benim de dualarım her zaman seninle. Kardeşim Emirhan, yalnız olmadığını bil. Seni çok güçlüsün. İnşallah bugünlerde hep birlikte atlatacağız. Bol bol dua et. Her zaman kalbimde ve dualarımdasın. Her şey gelip geçici. Bugünlerde geçecek. Seni çok seviyorum. Ablasının bir tanesi. Allah'a emanet ol. Gözlerinden öpüyorum.
Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1-17'den Doğukan Öz, başta can dostum Erkan Tan olmak üzere amcam Ömer Ürün, kardeşlerim Yunus Kara, Ozan

Dallı, Furkan, Sincar, Mehmet Toprak, Azcan, Yatbaz, Baran Gerçek, İbrahim Akbaş, Ekrem Birlik, Mazlum Bakan, Berkan Kiper, Osman Temel olmak üzere ismi geçen abi dost kardeşlere selam ediyorum. Kıvırcık Ali'den ısırgan otu armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1-17'den Muratcan Ergün. Başla beraber kader birliği yaptım. Abilerim Erkan Tan, Doğukan Öz olmak üzere. Aslan Dayım, Fırat Doğan, Ballıkuylu, Ali Gökçe, Gökçe Ali, Durmazer, Enes Geçik, İbrahim Berktuş, Fatih Aldemir, Furkan Günebakan, İbrahim Macit, şerefli bir yaşam uğruna bedel ödeyen bu kıymetli dostlara ya Musalla ya Mahfuz şarkısı armağan ediyor. İstisnalar hariç tüm kader mahkumlarına selam olsun. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi. Ben İkinoğlu'dan Çukur Mahalle'den Samet Kırk Dişçe oğlu namı derciyor. Aleyküm selam Samet kardeşim. Kader birliği yaptım abilerim. Nurettin Ersar'ın Mehtaplı Tanju Koca Kuruçay'dan Eyüpan Dinçer Cenk Koşun Eşref Beke Tolga Şemen Oğuz Yıkar Murat Akbulut değerli dostlarım Çiğli Harman Dalı'ndan Görkem Sarı Tansel Süngü Olcan Yazıcı Sergen Duru Mustafa Ulu bu abi kardeşlerime selam olsun. Rüzgar ne kadar sert eserse etsin kayadan götüreceği tek şey tozdur. Cambay ve Muti'den en güzel şarkılar abim Nurettin Ersar'a armağanımdır. Ben Tepecik Çukur Mahalle'den Samet Namıder Cio bir nolda yatan eniştem abim Selahattin Yıldırım canımsın. Emre Bakaş, Cihager, Soner Demirci, Baran Eroğlu, Berk Çavuş, Tolga Yalur, Metocan Yılmaz, Yılmazsak, Zalim Fırat, Padak, Azat, Başak, Yusuf İstanbul, Mehtaplı, Tanju, Koca. Günler ne kadar zalim olsa da geçme mahkumdur Cio. Müslüm Gürses'ten Seneler şarkısı Tanju Koca abime armağanımdır. B7 Koç'tan Melike Baran'a söylemek istediklerim bazen seni ne kadar özlediğimi anlatacak kelime bulamıyorum. Yanımda olmadığın her gün içimde eksik kalan bir şey var gibi hissediyorum. Gülümsemeye çalışıyorum ama bazı geceler seni düşünüp sessizce dalıp gidiyorum. Keşke bütün yaşadıklarını senden alıp yerine sadece huzur koyabilsem. Uygar Donay'dan Başaramadım şarkısı armağan olsun. B7 Koç'tan Melike Baran'a söylemek istediklerim senden uzakta geçen günler bana zamanın ne kadar ağır ilerlediğini öğretti. Bazen herkes hayatına devam ederken ben içimde seni özleyerek olduğum yerde kalıyorum. Senin sesini duymak, sana sarılmak, yanında hiçbir şey söylemeden oturmak bile bana dünyalara bedel. Allah'a emanet ol, kurban olduğum. Öncelikle selamünaleyküm, hayırlı akşamlar, aleykümselam kardeşlerim. Şakram 1 nolu B5 Koç'tan atan her şeyim Hakan Yavaş'a seslenmek istiyorum. Belki binlerce güzel şey var bu dünyada ama benim için en özeli senin gözlerine bakarken hissettiğim o tarifsiz güven ve huzur. Denizler mürekkep, bulutlar kağıt olsa yine senin ne kadar sevdiğimi anlatamam sevgilim. Seni çok seviyorum, kendine iyi bak. Şakran bir nolu B5 koğuşunda yatan aslan kocam Hakan Yavaş'a seslenmek istiyorum ki ben senin uğruna yoluma çıkan her şeyi bir an bile düşünmeden harcarım ve Uygar Doğan'ın da dediği gibi gidersen yıkılır ben kahrolurum dediği yerdeyim. Bana bütün kalbimle iyi ki dedettiğin için teşekkür ederim. Seni çok seviyorum. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. İyi geceler her şeyi. Selamünaleyküm Murat abi. Bizce 14 koşulan Dersimli Hülya Bayraklı ve Ankaralı Hatice Yılmaz. Aleyküm selam kız kardeşlerim. Canlarımız Arife Gülce Gün, Kübra Tepe, Güler, Demirkıran, Tatlı Belamız, Ezel, Özel, Barbie, Gamze, Çakar, Rabia, Taşkesen, Neşemiz, Neşe, Gürbüz. T4B1'de bulunan Hatice Buse Yılmaz'ın değerli eniştem Cengiz Özdemir'e selam olsun. Dersimli Hülya Bayraklı olarak geceye bir söz bırakmak istiyorum. Belki başta zirvedeyiz, belki sonlarda cezaevindeyiz ama çok yakında vizyonlardayız, gelmek üzereyiz. Gamze Çakar'ın değerlisi kardeşim Özgür Çakar ve abim Aydın Demirbaş'a da selam olsun. Biz John 4 Koç'tan Hatice Buse Yılmaz ve Dersimli Hülya Bayraklı. Can dostlarım Gamze Çakar, Güler Demirkıran, Arife Gülce Gün, Kübra Tepe, Rabia Taşkesen, Ezel Özalp, Aysun Hendek, Boyraz'ın Sılası, Neşe Gürbüz, Pirin Dursun, Serap Çetinkaya, Naskız, T4'te bulunan sevdiğim adam Cengiz Özdemir'e. Tek bir bakışın tarihe gömer geçmişteki tüm geceleri. Murat abi kalbimin sahibine Uygar Donay'dan gözlerin gözlerime ateş ediyor şarkısını çalarsan sevinirim. Var kız kardeşim ateş ediyor var listede kardeşimize de gitsin.
Öncelikle selamünaleyküm Murat abi. Ben 3 nolu A13'ten Ömer Elmas Taş. Aleykümselam Ömer kardeşim. Birlikte kader birliği yaptım. Baştan Mustafa Turan yani Mute. Karşı yakalı Aykut Polat, Ali İmran Korkmaz, Emin Rutbil, Ferhat Kırdın, Nasır İnan, Barışcan Kartalmış, Barış Ercan, İsmail Ercan kardeşler, Bayraklılı, Ercan Ekin, Can Dostum, Brad Devran, Koçan, Alpaslan Aldanmaz, Sercan Bülbül, Emre Yener. Bu derlere bin selam olsun. Şu sözle bitirmek istiyorum. Eğilip bükülüp.

Erenler dik duranları sevmezler, onur yaşamdan üstündür. Ben Ömer Elmastaş düşündürmesin. Murat abi, ben Üçnoğlu A13'ten Ömer Elmastaş. Farklı hapishanelerde olan aynı kaderi paylaştım. Kadir Deniz, Sidar Deniz, Baran Ayçil, Ahmet Güneş, Doğukan Akdemir, Osman Kırcal, Agit Arslan, Velat Arslan, Berşan Bolat, Balıkçı Özgün, Emirhan Zırhlı, Eyüphan Bozkurt, Melih Demir, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Apo Nurdan, Berkay Kaya.

Kubilay Bozbey, Müslümcan Kuzguncuk yani Çiko, Emir Özdemir, Samet Özdemir, Fatih Boran, Ferhat Turgay, Hilmi Özkahraman, ismini sayamadım tüm dostlara selam ederim. İstisnalar hariç tüm mahkum arkadaşlara özgür günlere kavuşmasını diliyorum. Geceye bir söz, en büyük düşmanımız düşmemizi bekleyen dostlarımızdır. Ferit Saçlı. Murat abi, ben T1 A13'ten Ferit Saçlı. Kadın kapalı cezaevinde bulunan değerlim olan Neşe Kalkan ve Koğuş arkadaşlarına selam olsun. Yıldız Silbe'den Sevmek Zor Mu Yoksa Kolay Mı adlı şarkıyı armağan ediyorum. Gece bir söz, zaman akıp gidiyor. Mevsimler değişiyor, insanlar değişiyor ama içimde bir şey hep aynı kalıyor.

Murat abi selamünaleyküm. Ben TK16'dan Kadir Tosun. Aleyküm selam Kadir kardeşim. Kadın kapalıda yatmakta olan Yarısu Gökçe Tosun. Canıma can kadın. Eşim boncuğum. Demir parmaklıklar aramıza girebilir ama kalbime asla. Seni her geçen gün daha çok seviyor. Kavuşacağımız günü umutla bekliyorum. Her gece aynı gökyüzüne bakıp seni düşünüyorum. Mesafeler geçer, hasret biter ama sana olan sevgim hiç bitmez. Günler sayılı, hasret geçici, bizi ayıran duvarlar değil. Bir gün kavuşacağımız umudu birleştiriyor. Seni çok seviyorum. Sana deli gibi aşığım, canım kadınım. Çağın Şengül, deli hasret çalarsan sevinirim Murat abi. Murat abi ben T2A16 koğuştan Kadir Tosun, kadın kapalıda yatmakta olan Gökçe Tosun, boncuk gözlüm, kalbim özgür olduğu sürece hep senin yanında, bekle beni. En güzel günlerimizi birlikte yaşayacağız. Zaman geçiyor, hasret biliyor ama sevgim ilk günkü bir dimdik ayakta seni özledim. İyi ki varsın. Talarado şarkısı sana armağan ediyorum. Çalarsan sevinirim Murat abi. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ali Aşakran T2 C1'de yatmakta olan can yoldaşım Ahmet Güneş, nasılsın kardeşim? İyisindir inşallah. Buradaki herkesin size çok selamları var. Aklım burada kalmasın kardeşim. Herkes bana emanet, biz buradayız. Başta canından öte gördüğüm can kardeşim olmak üzere. Aynı koğuşta kader birliği yapan tüm kader mahkumlarına selam olsun. Beklenensin kardeşim Uğur Dündar. Başta can kardeşim olan Ahmet Güneş, Sidar Deniz, Doğukan Kara, Zafer Aslan, ismini sayamadığım tüm kader mahkumlarına selam olsun. Burada sizi konuşurken gururla konuşuyoruz. Çünkü zor gününde yanında durduğum adamın değeri güzel gününde yanında duran 1000 kişiden fazladır. Unutmayın ki siz burada bekleyen kardeşleriniz var. Onurla yaşamak her şeyden üstündür. Çünkü insanın elinden özgürlüğü alınabilir ama onurunu ve şerefini alamazlar. Varlığınız daim olsun. Şerefiniz yeter kardeşlerim, beklenensiniz. Uğur Dündar. Murat abi hayırlı yayınlar. Ben Buca'dan Uğur, sağ ol Uğur kardeşim. T3'te yatmakta olan abim Taylan Korkmaz ve T1'de yatmakta olan Uğurcan ve Burak abim Gencer Atıcı için Uygar'da onaydan. Eyvah delirdin mi? Çalarsan çok sevinirim abi. Şakran T3 B9 koğuşundaki Koray Özmen radyo başına. Sevgilim umarım iyisindir. Amcaları aramışsın, telde sorun var sanırım, merak etmişler. Mektubunu okudum, kurban olurum sana. Ne güzel yazmışsın, hep yaz, seni çok özledim. Sensizlik çok zor burada, günler geçmiyor. Her saniye aklımdasın, yarın görüşürüz bir tanem. Şakran T3B9 koğuşundaki Koray Özmen radyo başına. Dünyada özgür olduğum hiçbir yer senin yanında güzel ve huzurlu değil. Tutsak kaldığım yer senin kalbinse özgürlüğün canı cehenneme sevdiğim. Seni çok seviyorum, Allah'ıma emanetsin. Şakran'da yatan sevdiğim Ferhat Arslan. Seni düşünmek yüzümü güldürüyor. Özlemek üzüyoruz olsa da hiç bıkmadan, pes etmeden sana kavuşacağım günün heyecanındayım. Sen benim kocamsın. Herkes konuşur, biz yaparız seni. Çok seviyorum yarın. Şakran'da yatan Ferhat Arslan. Özlemin canımı yaksa da sakın endişelenme. Bir gün bile yorulmadan, bıkıp usanmadan sana kavuşacağım, o anı bekliyorum. Sen benim hayat arkadaşımsın, tek sığınağımsın. Kimin ne söylediğinin, ne konuştuğunun hiçbir önemi yok. Biz el ele verip her şeyi aşacağız. Seni her şeyden, herkesten çok seviyorum kocam. Selamun aleyküm, ben T1 B8'den Fırat Çelenk. Aleyküm selam Fırat kardeşim. Buradan kadın kapalıda bulunan Dilek Karakaya sesleniyorum. Sana öyle alıştım ve sen kendini bana alıştırdın. Sanki zaman senin üzerine dönüyor. Ne zaman gözümü açsam aklıma sen geliyorsun. Her şey anlam kazandı sayende. Hani kelebeğin ömrü bir gün diyorlar ya. Ben seninle son güne bile razıyım. Seni seven ve hep sevecek olan ben. Sevgilerimle Fırat Çelenk. Ayrıca Mine Kitmen ve Elif Bozkurt kardeşlerime de selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, biz T1B8'den Fırat Çelenk ve Veli Çelenk. Aleykümselam kardeşlerim. Buradan Tatu İsmet

İki Çamlıklı Fatih Boran, Baran Yıldız, Poyraz Sayacı, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Çağrı İşçi, İbrahim Taşyan, Celomen, Resul Kartal, Ali Arap Aslan, Oğuz Toluk, Oktay Özdemir, Faik Temizciş, Bilal Çetin, İbrahim Alada, Azat Özyeşik, Fatih Özyeşik, Burak Ceylan, Polat Denerli, bu değerli canlara selam ederim. Sana da kolay gelsin Murat abi, sağ ol Fırat kardeşim. Biz T1B8'den Fırat ve Veli Çelenk, buradan bizim için değerli olan abi kardeşlerimize selam göndermek istiyoruz. Kurtuluş Şakarlı, Fırat Çağrı Beke, Mustafa Fidan, Mustafa Can Sunan, Borancan Akalık, Yusuf Ateş, Efe Pınar Yiğit, Serbest Hasan ve Hüseyin Ekinci, Boran Baran, Berkay Çelebi, Umut Sezer, bu canlara bin selam olsun. Sana da hayırlı yayınlar Murat abim, sağ olun kardeşlerim. Bir mesaj da okuyayım, iki güzel şarkıyla sizleri de baş başa bırakayım. Şakran T3B9'da yatmakta olan Necip Takar'a, mesafe aramızdaki yollardır. Gönlüm seni 40 diğer öteden de sever, kurban oldum. Aslan kocam az kaldı, az daha sabır. En kısa zamanda yanımızda olacaksın kendine. Çok iyi bak, aslan gibisin aslan. Canımın içi elbet bir gün. T3B9'da yatmakta olan Necip Takar'a, bin derdimin bir dermanı sensin. Bilmeni isterim ki sana kavuşmak için ne kadar beklemem gerekirse bekleyeceğim. Sen bu hayatta savaşmaya değer en güzel şeysin. Şükürler olsun seni gönlümde yar, ömrümde var edene. Şakrana kadar gelip de seni görmeden dönmek bitirdi beni. Çık gel artık iki gözüm masın kırmızı gülden. Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Şarkısı armağan olsun. İki güzel şarkı kardeşlerim, sonrasında kaldığımız yerden devam.

0: Kıyamam, kıysaydım giderken kıyardım sana. Kıyamam, kıysaydım gözümü silah gibi dayardım sana. Kıyamam ki.
1: Müzik bizim tarzımız, müzik bizim aşkımız. Bütün aşıklara

Reklamlar. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98.

0: 0541 40 50 0541 40 50. Burası Radyo Lider İzmir.
1: Üç güzel şarkının akabinde kaldığımız yerden devam. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1B17'den Muratcan Ergün. Başta beraber kadar birliği yaptım. Abilerim Erkan Tan, Doğukan Öz olmak üzere Aslan Dayım, Fırat Doğan, Balıkuyu'da Ali Gökçe, Gökçerli Durmazer, Enes Geçik, İbrahim Berktunç, Fatih Aldemir, Furkan Günebakan, İbrahim Macit, şerefli bir yaşam uğruna bedel ödeyen bu kıymetli dostlara Ya Musalla Ya Mapus şarkısı armağan ediyorum. İstisnalar hariç tüm kader mahkumlarına selam olsun. Ben T1B17'den Doğukan Öz. Başta can dostum Erkan Tan olmak üzere amcam Ömer Ürün, kardeşlerim Yunus Kara, Ozan Dallı, Furkan Sincar, Mehmet Toprak, Azizcan Yatbaz, Baran Gerçek, İbrahim Akbaş, Ekrem Birlik, Mazlum Bakan, Berkan Kiper, Osman Temel olmak üzere ismi geçen abi dost kardeşlere selam ediyorum. Kıvırcık Ali'den Isırgan Otu şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A20 Koğuş'tan Batuhan Üçdemir. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Başta abim Necati Gülen olmak üzere aynı yerde kader birliği yaptığımız benim için değerli olan Burak Ceylan, Çam Dibili, Yasin Açık ve Emrah Gürbüz, İki Gözüm, Barış Duran, Yusuf Ceylan, Erdoğan Dikmenoğulları, Gurur Sönmez, Cesur Bayhan, Berkant Özcan, Necati Gülen'in abisi Serkan Dinçer ve abim Serdar Özcan. Bu derlere selamlarım bakidir. Gece bir sözle ben bırakayım Murat abi. Ben dostluğu da düşmanlığı da en hat safhada yaşadım. Dostumu da unutmadım, düşmanı da. Ve selam sana da, iyi yayınlar abi. Ben Batuhan Üçdemir. Sağ ol Batuhan kardeşim. Murat abi, ben Batuhan Üçdemir, senin aracılığıyla aynı kampüs ve farklı hapishanelerde yatmakta olan canlarıma hitaben başta Emir Kızılay, Polatcan Aslan, Raşit Atan, İsa Aslan, Emirhan Akdeniz, Emirhan Yula, Ayhan Eres, Apo Duman, Apo İlba, Burak Karabaş, Serkan Dinçer, Kürşat Akçay, bu canlara Murat Çampınar, Mapus Ranzası şarkısı armağan olsun. Sizleri seven Batuhan Üçdemir. Altından kupa olsa da susuz çeşmeden dolmaz. Yiğit ne kadar mert olsa da düşerse dostu olmaz. Ve selam sana da, iyi yayınlar Murat abi. Ben Batuhan Üçdemir. Şöyle açalım sayfamızı. Menemen T tipi cezaevi. A8 koğuşuna atan Emrullah Mutlu'ya kuzeni Ayşe Yaylak'tan Özlem'in dili olsaydı armağan olsun. Hera'dan selamlar, nasılsın? Biz iyi. Gece abim bana yazmış, ben gideceğim sen gelme diye. Öyle olunca gelmedim. İnşallah iyi bir görüşme olmuştur. Bizde değişiklik yok. Allah'a emanet ol, kendine iyi bak. Selamünaleyküm Murat abi, ben A5 Koç'tan Esen Çalışkan. Aleyküm selam kız kardeşim. Değerlim Zühal Aksır başta olmak üzere güzel dostlarım Pelin Arslan, Buse Nur Çevik, Belgin Durak, Şehriban Fidan, Burçin Şenyüz, Beste Soğukkuyu, Sinem Özdamar, Öznur Kalin, Nezahat Resimci, Yasemin Başaran, Gece Sözüm, Karakter parayla satın alınsaydı sizin için çok dolar harcadı. Murat abi bizim için Semih Çek, Vur Beni şarkısını çalarsan sevinirim. Murat abim, ben A5 Koç'tan Esen Çalışkan, kader birliği yaptım dostlarım Cühal Aksır, Pelin Aslan, Buse Nur Çevik, Belgin Durak, Şehriban Fidan, Burçin Şenyüz, Suç Ortağım Çimen, Duman, C14 Koç'tan canlarım Ezel Özalt, Nazan Demirhan, Sıla Poyraz, Hatice Buse Yılmaz, Gece Sözüm, Acı insanı güçlü yapar, Korku cesur kılar, Gökhan Namlı, Bin Beterim çalarsan sevinirim abim. T2C5 Koç'tan Engin Avşar, Mustafa Yiğit, Abdülkadir Bayrak, Vahap Aksoy, Gökhan Erhan ve Kubilay abime selamlar. Sağlıcakla kalın, özgür günlerde görüşmek dileğiyle kardeşiniz Enes. T2C5 Koç'tan Engin Avşar, Mustafa Yiğit, Abdülkadir Bayrak, Ferhat Büyük, Turgut ve Hüseyin Şahin'e selam olsun. Abilerim sağlığınız sıhhatiniz yerindedir inşallah. Abilerim sizleri çok özledim. Eğer müsaitseniz telefondan görüşmek isterim, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Murat abim iyi yayınlar diliyorum. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan nişanlım Mert Çulha radyo başına. Sağ ol kız kardeşim. Sevgilim güzel yüzlüm, umarım duyuyorsundur. Eren abiyle konuştuk, hala incelemedi. Haberin olsun, Eylül ayında her şey belli olacak. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Aklın kalmasın sevgilim, çok az kaldı. Sabret ay yüzlüm. T3C5 koğuşuna bulunan dünya Mert Çulha radyo başına. Canım sevgilim nasılsın? Ben bugün iyi değilim. Gece 12'de yeni yaşıma gireceğim ama sen yanımda yoksun. Tek dileğim oradan bir an önce çıkıp yanımdan bir dakika dahi ayrılmama. Öyle özledim ki seni sevgilim. Sabret, bu ilk ve son ayrı kaldığımız doğum günlerimiz olacak. Seni çok seviyorum. İyi ki benim hayatıma girdin bir tanem. En büyük hediyem senin oradan çıkışın olacak. Allah'a emanet ol kalbim. Öncelikle selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Tevbir Ayşe'den Onur Sevinç. Benim için değerli olan abim ve dostlarım Murat Erez, Damıdar, Balina, İlhami, Türkmen, Ciks, Muro, Onur, Camgöz, Aliko, Bingöl, Çağrı, Yıldırım, İbrahim, Akkaşlı, Berkan, Alpaslanlı, Yılmaz Ecellioğlu, Ekrem Bayraktar, Kaan, Ural, Oğuzcan, Oğuz. İsmini sayamadım. Tüm Yamanlar çocuklarına bin selam olsun. Tek mücadelemiz onurlu bir yaşam, şerefli bir ölüm uğruna. Sizleri seven sayın dostunuz Dino Sevinç. Gecenin tüm şarkıları sizlere armağan olsun. T1 Ayış koşuna olan her şeyim Onur Sevinç. Özgür günlere çok az kaldı inşallah. Hayatım özlemin gün geçtikçe daha çok büyüyor. Ama beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır. Sabrettik, sabredeceğiz. Özgür günlerde görüşeceğiz inşallah. Seni çok seviyorum. Özlenen ve beklenesin iki gözüm. Ali Ekber Eren'den Böyle Kal şarkısı sana gelsin. Esmer yarim, seni çok seviyorum her şeyim. Ben B1'den tahliye olan Zehra Ilgaz. Anne yarım Saliha Ecellioğlu. Dostum Aycan Kabayel radyo başına. Hasret geçer, zaman akar, dostluk kalır, yüreği özgür olan canım dostlarım. Allah sabrınızı ve gücünüzü arttırsın. Güzel günlerde yeniden buluşacağız. Sizi çok seven Zehruşunuz. Ben B1'den tahliye olan Zehra Ilgaz, anne yarım, can içim, Saliha Ecellioğlu radyo başına. Kurban oldum, yarın mahkemen var, dualarım seninle. İnşallah çok güzel geçer ve evlatlarına, özgürlüğüne kavuşursun. Annemin de çok selamı var, sana dua ediyor. İnşallah tahliye olur diyor. Seni çok seviyorum dünyam. Şakran T3 C5 koğuşundaki ömrüm her şeyim Emirhan Ceylan radyo başına. Nasılsın, ne yapıyorsun, umarım iyisindir. Beni hiç merak etme, ben iyiyim. Bugün PTT'den SMS geldi. Yüksek ihtimal yarın gider alırım mektubu. Seni çok özledim, seni çok seviyorum. Kendine çok dikkat et, moralini hep yüksek tut. Şakran T3 C5 koğuşundaki canım sevgilim Emirhan Ceylan radyo başına. Seni her geçen gün daha çok özlüyorum. Burada her şey aynı ama sen olmayınca hiçbir şeyin tadı yok. İnşallah bugünlerde geçecek ve yine yan yana olacağız. İlk fırsatta mutlaka beni ara. Sesini duymaya o kadar ihtiyacım var ki seni çok seviyorum. Allah'ıma emanet ol bir tanem. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T417 koğuştan Batuhan Çinli. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Başta can bağım olan Fikret Dost, ailem Onursuz, Agit Ürey, Mehmet İnan. Ayrı koğuşta olsak da aynı kalplerde olduğumuz dostlarımız Ahmet Altunbaş, Muhammed Yenigün, Mustafa Karabıyık, Ayhan Eres, Agit Özkan, Umut Tür, Cebrail Aslan. Tüm dostlara selam olsun. Gece bir söz. Biz karanlık sokakların hükümdarlarıyız. Geceniz güzel olsun. Murat abi ben T417'den Batuhan Çinli. Soyadı gibi dost, Fikret Dost, dostlar Ahmet Altunbaş, Muhammed Yenigün, Ayhan Eres, Agit Özkan yani Akrep Agit. Canlarım Agit Ürey, Onur Süz, Tarık Aktürk, Mehmet İnan. Mehmet Ali Altunbaş, Özgür Yıldırım, Orcan Akdeniz, Beycan Çelik, Emre Kahraman, Doğan Göçer, Hicam Muti'den Düşme şarkısı armağan olsun. Ben C8 koğuşundan Elif Bozkurt. Dün doğum günümde benim için güzel dileklerde bulunan ablalarım, abilerim, kardeşlerim ve benim için değerli olan Berke Keren. Çok teşekkürler. İnşallah hep birlikte güzel özgür günlere seviliyorsunuz. Ben C8 koğuşundan Elif Bozkurt, Turgay Bozkurt koğuşta olduğunu bilmiyorum. Şöyle diyelim, hangi koğuşta olduğunu bilmiyorum. Eğer ki duyuyorsan seni çok merak ediyorum. Bana telefon yap veya haber gönder, ben iyiyim. Sadece seni çok merak ediyorum. Seni çok seviyorum amcam. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T3B17 koğuştan Ümit Bingöl. Öncelikle kadın kapalıda yatan sevdiğim eşim Işıl Bingöl sevdiğim söylemek istiyorum ve koğuşunda yatan dostlarım olan Anıl Öztürk, Ömer Şen. Ümit, yanlışlıklar var. Şöyle diyelim, şimdi yanlış anlaşılma olmasın. Ben T3B17 koğuştan Ümit Bingöl. Öncelikle kadın kapalıda yatan sevdiğim eşim Işıl Bingöl sevdiğimi söylemek istiyorum. Ve koğuşunda yatan diyelim. Dostlarım olan Anıl Öztürk, Ömer Şen, Ozan, Ertop, Vedat Şan, Polat Gezgiç, İbrahim Bineker, Mehmet Çekiş, Deniz Kuş ve Alpay kardeşler olmak üzere tüm dostlara Müslüm Gürses'ten Sevda Yüklü Kervanlar şarkısı armağan olsun. Abi ben Ümit Bingöl, buradan sevdiğim kadına Işıl Bingöl ve koğuşunda yatan abla kardeşlere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Işıl sevdiğim, seni çok seviyorum. İsteklerini dinliyorum. Sağ ol çiçeğim. Abi sıradaki çaldığın tüm güzel şarkılar sevdiğim kadınıma armağan olsun. Murat abim, ben C8'den Kürt kızı Arzuka'ya Menemen koğuşunda diyelim. Olan benim her gün mucizelerle boğan Doktor Zeki Kaya, insanın yaşama için senin gibi bir umudu olmalı. Kavuşmak için, sarılmak için gün saymalı. Gözlerine bakarak yaşamak için sabırla beklemeli. Sen benim son 2 sene başıma gelen en güzel şeysin. Rabbim en güzel armağanı, iyi ki benimsin. Murat abi, ben C8'den Kürt kızı Arzu Kaya. Ben hemen C10'da olan aşkların en güzeli Doktor Zeki Kaya. Seni sevince anladım. Sevmenin sevincini yeşile boyuyor rüyalarımı. Seni sevdikçe göğüs kafesime sığmayan kalbini seviyorum. Mutlu olmamıza engel olmaya çalışanlara inat. Daha da çok seviyorum seni. Sen benim her şeyim oldun ve her şeyim olacak. Şöyle diyelim, her şeyim olarak kalacaksın. Murat abim, ben C8'den Kürt kızı Arzu Kaya. Ben hemen C10'da olan mucizem olan Doktor Zeki Kaya. Biz seninle çok güzel anlaşıyoruz sevgilim. Yeri geliyor ağlaşıyoruz, bakışlarımızı ve gülüşlerimizi buluşturuyoruz. Bir bebeğin gülüşünde insan yarasından anlayanı seviyorum ve bu yüzden ben de seni çok seviyorum. Zekim, selamını aldım kardeşimden. Doktor Zeki, Zekim selamını aldım. Aleyküm selam kardeşim benim. Sana da koğuşundaki tüm abi kardeşlerime selamlar olsun. Ben Menemenli Naci dayı. Şu an Bolvadin cezaevinde yatmaktayım. Buradan sevdiğim kadına Ahmet Şafak'tan Ay Yıldız Kolye şarkısını armağan ediyorum. Onu çok seviyorum. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemenli Naci dayı. Buradan kıymetli dostuma sesleniyorum. Şakran'da yatmakta olan İrem dostum, sana benim için zirvede olan Şagapo Kajmer'den Neyse şarkısını armağan ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4A3'ten Mert Umutlu. Aleykümselam Mert kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini ve de huzurunu sağlayan kral abim Emrah Sürget'e bin selam olsun. Aynı zamanda kalbimde yeri olan abi kardeşlerim Ahmet Yıldızhan, Ferit Ersöz, Mehmet Koyuncu, Namı Der Reis, Selçuk Kolcu, Kadir Çetmi, Ufuk Tekin, Doğuş Demir, Murat Alak, Ersen Demir, Berkay Alınca, Boksör Görkem Gürbüz, Sercan Odabaş, Ahmet Can Köseoğlu, Bıcır Ozan, Mustafa Kutlu. Bu aslan kadrosuna selamlarım bakidir. Son olarak kral abim Emrah Sürget'e Gökhan Doğanay'dan bir şarkı armağan ediyorum. Ben Mert Umutlu. Ben Şakran T4A3'ten Mert Umutlu. Öncelikle 3 nolda bulunan Eko Birlik abime Eray Çakır kardeşime, 4 nolda bulunan değerli abilerim Adnan Çakır ve Kerem Gezer, Vahap Aksoy, Emrah Ördek. Menemen T4'te bulunan dostlarım Ahmet Salçın, Cengizhan Öner, Buca Feride, Tekli'de bulunan Nurullah Erbaş. Murat abi, bu ismini saydım derlere selam ve dua ile Ahmet Kaya'dan Dostum Dostum şarkısı armağan ediyorum. Ben Mert Umutlu. Selamünaleyküm Murat abi, hayırlı akşamlar. Ben Tepecik'ten Aliço, aleyküm selam Aliço kardeşim. Şakran'da bulunan başta büyüğüm Şehmus Bulut, Metin Küznek, Candan Öte kardeşim, Bekircan Savran, dostlarım Hüseyin Tün, anasının oğlu Veli, Deveci Bulut, Över Sedat, Sakız Çiçeği, Çağdaş Epbektaşoğlu, Emre Dal, Mesut Epbektaşoğlu, Yusuf Dal, Harun Baş, Yılmaz Baş, Mehmet Can Akbayırlı, Eren Heper, Mert Kahraman, Eko Kahraman, Murat Can, Ergün, Murat Yeke, Çiko, Gürkan, Gökhan Kubilay, Hikmet Çayvaz, Ali Ejder, Hasan Çakmak, Erdem Doğan ismini yazamadım. Tüm dostlarıma selam eder Yüce Rabbim'den tez zamanda özgürlük sofralarında görüşmeyi diliyorum. İyi akşamlar Murat Bey, ben Damla Çakmak, sağ ol Damla. B10'da olan canlarım Beyza Üskan, Yersu Gökçe, Tosun, Selin'e Aktaş, Özlem Yüksekdağ, güzel kızlarım nasılsınız? Sizleri çok özlerim. Dualarım hep sizinle. Bir an önce kavuşmak dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Bunu sakın unutmayın. Allah'a emanetsiniz. Ben Bilge Nur Kavas, Beyzoş'um. Canımın içi ne yapıyorsun? Umarım iyisindir. Dün seni o kadar çok andım ki hep seni anlattım. Keşke yanımda olsaydı. Keşke çıkarken seni de alıp götürebilseydim diye. Ama olsun canım. Canımın içi. O günlerde gelecek ve ben seni oraya almaya geleceğim. Hiç merak etme, seni çok seviyorum. Bir tanem. Kendine iyi bak. Allah'a emanetsin. Engin Avşar, güzel günler zorlu yollardan geçer, her şey güzel olacak, buna inanıyorum. Sen benim en büyük sabrım, umudum, sarsılmaz dağımsın Hiray Zerdüş, yar gelsin şarkısını çalarsanız sevinirim. Engin Avşar, canım oğlum, evimizin reisi, nefesim, Allah'ın izniyle kavuşmamıza az kaldı, aklım kalbim hep sende, sen benim atan kalbimsin, Allah yokluğunu yaşatmasın bize. bir daha şöyle diyelim, yaşatmasın bize bir daha. Seni seviyoruz oğlum. Engin Avşar, abi canım arkamdaki dam, baba yarım, bıraktığın yerde bıraktığın gibi bekliyoruz, aklın kalbin bizde kalmasın, Allah'ın izniyle yakın zamanda kavuşuyoruz, seni çok seviyoruz, her şey çok daha güzel olacak, yiyenlerin ellerinden öpüyor, Allah'ıma emanetimsin, dikkat et kendine bizim için. Biz TKA 4 koşulan Adnan ve İlhan Özdemir kardeşler, koşumuzun adaletini sağlayan alemin kralı Can abi, Mertcan Karayüze, Foçalı Serhat Küçük dayıma selam olsun. Benimle birlikte yatmakta olan öncelikle kardeşim İlhan Özdemir, akabinde Mertcan Karayüz dayım, Serhat Küçük dostum, Yusuf Oyur, Ali Baran Koçlan, Hamit Elma, Eyüp Yeldir, Bozyakalı Cemal, kapıdan şerefiyle çıkan tüm kardeşlerime selam olsun. Selam Murat Bey, aleyküm selam. Ben 17 olan annesinin ömrü Furkan Çubukçu, sen benim dünyamsın. Her ne olursa olsun nefes aldığım sürece arkandayım. Her zamanda olacağım. Bir oğlum var benim, canım kanım, yüreğimin en sıcak köşesi. Nefesimin en kıymetli sebebi, gözümün nuru, gönlümün huzuru. Bir gülüşüyle içimdeki tüm fırtınaları dindiren, canını verecek bir annen var senin için. Varlığın, huzur, gülüşün anlatılmaz. İyi kimsin kıymetli ve Müslüm Gürses'ten. O sevgi sensin, armağan olsun Sevim Çubukçu. İyi yayınlar Murat abi. Foça açıkta yatmakta olan eşim

İş ok, bu demir kapılar, koca duvarlar seni benden koparamaz sevgilim. Bedenim dışarıda kalmış, ne çare. Ruhum hep seninle aynı koğuşta, seninle aynı nefesi alıyor. Günlerin geçmesine inat, seni her geçen gün daha çok seviyorum. Abi Foça'da yatmakta olan eşim yetiş ok. Zaman burada çok yavaş geçiyor ama sana olan sevgim her geçen saniye daha da büyüyor. Kokunu özledim, sesini özledim. Sakın umudunu yitirme. Ben buradayım ama ruhum seninle özgür. Seni ilk günkü aşkla ve tarifsiz bir özlemle bekliyorum. Seni çok seviyorum. Yetiş kardeşim. Selamını aldım. Aleyküm selam. Sağ olasın. Sana da koştaki tüm kardeş abilerime de sevgiler, selamlar. Yetiş ok kardeşim. İyi yayınlar abi, değerlim Özgür Çakar'ım radyo başına. Sağ ol kız kardeşim. Özgür'üm, adam vuracak kadındım, adamın kralına vuruldum. Sana vuruldum. Kendine iyi bak, Allah'a emanet ol. Ötesinden kıskanırım. Saga Şego'dan Ateşten Gömlek. Öyle yazmışlar kız kardeşim. Şego'dan Ateşten Gömlek şarkısı Özgür'üme armağan olsun. Ben kadın kapalıdan damla yesmezler, herkesin içinden gelen bir ses vardır. Kimisinin içinden gelen ses aşk diye bağırırken, kimisi aşk yüzünden bu ses çağırırdır. Bu ses çığırırdır diyelim, içimden gelen sesi dinliyorum. Gurur diyorum ama fazla gurur kaybettiriyor biliyorum. Uygar'da neden gözlerin gözlerimi ateş ediyor damla yesmezler. Selamünaleyküm Murat abim, ben Melihcan Ataş. Aleykümselam Melihcan kardeşim. Öncelikle Cem Cander, Anıl Peker, Agosi, Alaaddin Gümüş, Fevzi Dondar, Hakan Kömürcü. Ayrı ayrı kurumlarda yatmakta olan öncelikle başta Savaş Aktaş abim, Kerem Çolak, Çivi, Ahmet Ar, Muhammed Sayın şerefiyle ceza yatan herkese selam olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Eşref Paşa'dan Agosi. Öncelikle bir nolda yatan Serdar Özcan abime, canım kardeşim Ergün Karataş ve beni tanıyan şerefiyle ceza yatan herkese selam olsun. Aktan'dan 1 Eylül akşamında bu şarkı çalarsanız sevinirim. İyi yayınlar abi canım. Ben kadın kapalıdan Buse Özyiğit, sağ ol kız kardeşim. T3 İlker Özyiğit radyo başına. Sevgilim dakikalarını bitirme, bugün mektup attım sana. Ablam ne zaman gelecek, anneme haber ver, seni seviyorum eşim, Allah'a emanet ol. Ben kadın kapalıdan Buse Özyiğit, T3 İlker Özyiğit radyo başına. Sevgilim dakikalarını bitirme, bugün mektup attım sana. Ablam ne zaman gelecek, anneme haber ver, seni seviyorum eşim, Allah'a emanet ol. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A13 koğuştan Çiko Müslüm. Aleykümselam Müslüm kardeşim. Burada değerli olan dostlarım Kubilay Bozbey, dayım Ferit Saçlı ve değerli yeğenlerim Harun Ar, Devran Tercan, Halil İbrahim Almaz, Muhammed Başak, Yılmaz Ertuğrul ve tüm kayda değer dostlarıma selam ediyorum ve Fatih Bulut'tan sokak lambası herkese armağanım olsun. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi. Ben Bayraklılı Umut Ağar. Aleykümselam Umut kardeşim. Öncelikle T1A13 koğuşuna bulunan aslan abim Harun Ağar ve onunla beraber kader birliği yapan tüm abi kardeşlere bir ömür boyu selamlarım bakidir. Ardından T1A2 koğuşuna bulunan Devran Karahan, C8 koğuşuna bulunan Namıder Koçlu, Görkem Akgüz, Volkan Yıldırım, Can Dayım, Mevlüt Can Buldu. Aynı kurumda bulunan Boran Baran, Berkant Baran, Ege Yalnız, Doğuş Yay ve Memo Erbil farklı farklı kurumlarda yatmakta olan tüm Bayraklı çocuklarına selam olsun. Murat abi, bu saydığım isimlere benden Barış Kahraman'dan arada bir şarkı armağan olsun. Sevgiler, saygılar. Bir tane mesaj daha okuyayım. Savaş kardeşim mesajını okuyayım. Ondan sonra bir güzel şarkı, sonrasında kalan kayıt mesajların bir kısmını paylaşayım. Abi kardeşlerim. Selam Murat abim, aleyküm selam kız kardeşim. Abi Savaş Aktaş, kurban oldum, aşkların en güzel adamı. Bana iletmiş olduğun sözleri aldım. Sen iki benim hayatımdasın. Senden gelecek en küçük şeyle bile beni mutlu ediyor. En önemlisi varlığın benim yaşamama yetiyor. Ve bana kocanı ne kadar çok seviyorsun diyorlar. Bir de kocamın beni nasıl sevdiğini bilseler hak verecekler. Seni çok seviyorum Savaş'ım. Çok seviyorum seni. Beklemek benim boynumun borcu. Bu arada çocuk da ben de iyiyim canım. Aklımızda kalmasın, seni çok seviyorum her şeyim.
Savaş Aktaş, sende bir huzur buldum, dokunmadan sevmenin ne demek olduğunu, kırılınca susan bir kalp buldum, gülerken içinde ağlayan bir insan buldum, çocuk gibi masum, dağ gibi güçlü, yorulsa da vazgeçmeyen bir ruh buldum ve en güzelini ben sende kendimi buldum, dervişten çocukluk aşkım benim, çalarsan sevinirim Murat abim, Savaş Aktaş, seviyorum seni. Hemen bir tane de okuyalım. İyi yayınlar abi, sağ ol kardeşim. T4C14 Muhammed Can Kurt radyo başına. Ömrüm kurban oldum. Biz birbirimize sadece aşık olmadık. Biz birbirimize dua olduk, kader olduk. Tek dileğim Rabbimin bizi her türlü kötülüklerden koruması. Sen bana verilen en güzel şans, en büyük hediye. Seni çok seviyorum. Hep de seveceğim bunu. Unutma, iyi geceler Aslan Kocam. T4C14'ten Muhammed Cankurt, ömrüm kurban oldum. Biz birbirimize sadece aşık olmadık. Biz birbirimize dua olduk, kader olduk. Tek dileğim Rabbimin bizi her türlü kötülüklerden koruması. Sen bana verilen en güzel şans, en büyük hediye. Seni çok seviyorum, hep de seveceğim. Bunu unutma, iyi geceler Aslan Kocam. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Manisalı İbrahim Akar. Kadın kapalı C5 koğuşuna yatan Havva Ünal. Gönlümün sultanı, hayatımın anlamı, seni çok seviyorum, iyi ki varsın. Tan Taşçı'dan Gidişat şarkısı bize gelsin. Selamünaleyküm, ben Ankaralı Okan Arslan. Mustafa Yavuz'dan Kardeş şarkısı rahmetli babama. Sincan cezaevinde yatan abim Ozan Arslan'a. Candan sevdiğim Ceon koşuna yatan kardeşlerim Mert Demirhat, Manisalı İbrahim Akar, Mustafa Kemal Özenç, Hacı İbrahim Kaya, Serkan Yıldız, Fırat Kaya, Neco Önen, Rahni Zengi, Fırat Sahan'da. Kardeşlerime gelsin selamlar, saygılar. Kardeşlerim, bir şarkı sonrasında şöyle yapalım mı? Takriben bir 15 dakika. Evet, 15 dakikalık bölümünü paylaşalım, sonra kaldığımız yerden devam edecek Murat'la Gönülden Gönüle.

Selamünaleyküm Can abi, Murat Bingöl. Ben Menemen C2 Koç'tan Bornovalı Ömer Cengiz Yüksel. Aleykümselam Ömer Cengiz kardeşim. Öncelikle Koç ve kurumda bulunan başta hayrancıların babası Aslanlar Aslanı Turan Afşar olmak üzere sırasıyla Ercan Koçak, Ercan Doğan, Özcan Doğan, Muhammed Kılıç, Sedat Büyüksu, Ahmet Han Bağcı, Haydar Karakur, Serkan Kiremitçi, Alaçatılı Batuhan Başar, Şakran'da bulunan Azat Bağıran dostuma ve selam olsun. Küçük balık büyük balık devri bitti. Düşeni yeri sizi seven Ömer Cengiz Yüksel. Harun Güven abimin de bu derlere dayı şarkısı armağan olsun. Murat abim kolay gelsin. Ben Menemen C2 koğuşunu atan Bornavalı Ömer Cengiz Yüksel. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan ayrancıların aslanı Turan Afşar abim. Canım kanım yoldaşım Latif Can Doğan aslan abim. Reis Harun Güven Öz abim. Tolga Kartal Asarlık Sefiri Alaaddin Akra. Tövbekar Yusuf Ekrem Şahin Ahmet Öz Esmer Alaçatılı Batuhan Başar. Ceyhun Karabağlı Can dayı Murat Altında Adanalı Cuma dayı. Kuruçay efsanesi Deniz Birsen, Menemenli Hasan Kınacı kardeşim Hamza Turan bu derlere Reis Harun Güven abimden Metin Akkaya'dan mahkum şarkısı armağan olsun. Murat abi ben Menemen C2 koğuşundan Bornovalı Ömer Cengiz Yüksel. Başka kurumlarda bulunan dostlarıma senin sesinle selam göndermek istiyorum. Başta canımın canı aslan dostum Azat Bağıran, Salih Yılmış, Okan Karasu, abim Mert Mutin, Namıder Bornovalı Cengiz Aslan abim, Abdullah Güven, Mazlum Kanat, Roşat Demir, Baran Altında, Antalya Fethi'nde yatan, canım karım aslan dayım Atalay Altun, Manisa Fethi'nde yatan amcam Özcan, Büyük Al oğlu, Samsun cezaevinde olan abim Eren, Boz Torbalı açıkta yatan Kemik Erdal amcama ve Reis Harun Güven abinin derlisine ve şerefiyle yatan tüm mahkumlara bin selam olsun. Bu derlere Ferhat Tunç'tan Sanmasınlar Öldük şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T2C1'den Diyarbakırlı Mustafa Fidan. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Furkan Özlem ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde koğuşumuzun derlileri Samet Kır, Turgut Tokçan, Metin Büyükcan, Ömer Yorulmaz, Batuhan Karanfil, Derviş Uzun Maraz, Sedat Salman, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, Tenekeli'den Elmas Toprak, Dağ Sokakların Çocuğu Ali Ço, Murtake'den Çetin Ayçiçek, Serkan Keskin, Berk Tuncay, Zübeyir Aküzüm, Çimentepe'den Hacı Tunçlar, Samet Öztunç yani Sarı Burak Özkul, Damlacık'tan Ağrılı Keki, Mehmet Emin, İrim bu derlere canı gönülden selam olsun. Gece bir söz benim aslan kardeşim Dadaş Furkan Özden der ki herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bornova'dan Turgut Tokçan. Aleykümselam Turgut kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun derleri olan Dadaş Furkan Özen abim ve Bengin Orhan abim olmak üzere kader birliği yaptığım kardeşlerim Samet Kır, Batuhan Karanfil, Ömer Yorulmaz, Karşıyakalı Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, abim devamında Sercan Keskin, Burak Özkul, Metin Büyükcan, Derviş Uzun, Berk Tuncay, Tenekele'nin Gülü Elmas, Toprak Dağ Sokak Çocuğu Ali Çoğun, Murtake'den Çetin Ayçiçek, Diyarbakırlı Mustafa Fidan, amcam Yamanlardan, Ölümsüzlerden Uygar Tüfekçi ve Samet Öztunç yani Sarı kardeşim Çimentepe'li Hacı Tunçlar, Damlacık'tan Ağrılı Keki yani Mehmet Emin İlim bu derlere selam olsun. Murat abi benden Can abim Bengin Orhan Ahmet Kaya'dan ölürüm kardeş şarkısı armağan ediyorum. Ayrıca ayrı kurumda bulunduğum dostum Kubilay Çağlar'a, T3C15'te bulunan Can abim İrfan, Gülcan T4C8'de bulunan kuzenim Miraç Tanhan'a selam olsun. Ben T2C1'den Bucalı Maraz Sedat Salman, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan derli abilerim Dadaş Furkan Özen, Bengin Orhan, birlikte kader birliği yaptım canım abim Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır dostum, Samet Öztunç Tenekeli'den Elmas Toprak Rahmeti Büyükcan, Sokakların Çocuğu Ali Ço Murtake'den Çetin Ayçiçek, Uygar Tüfekçi, Zübeyir Akyüzüm, Aslandayım Diyarbakırlı Mustafa Fidan, Damlacıklı Keke, Emin İlin, Batuhan Karanfili ayrıca. 3 nolda bulunan derlilerim Azat Başboğa, Ogir Oktay, Ergül Gülfidan, Barış Kazan, derli abim Şahin Engin ve Mustafa Uslu'ya selam olsun. Gece Samet Kır abimin sözüyle bitirmek istiyorum. Yola çıktıklarını yolda bulduklarına değişirsen hem yolunu hem dostunu kaybedersin. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T2C1'den Bornovalı Batuhan Karanfil. Öncelikle koğuşumuza bize can olup abilik yapan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere. Koğuşumuzun diğer derleri Gediz'den Samet Kır, Bornova'dan Turgut Tokçan, Manisa'dan Ömer Yorulmaz, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Maraz Sedat Salman, Burak Özkul, Emre Tomruk, Berk Tuncay, Derviş Uzun,
Samet Öztunç yani Sarı, Sercan Keskin, Zübeyir Akyüzüm, Tenekeli'den Metin Büyükçan, Tepecik'ten Elmas Toprak'ta, Sokak Çocuğu Ali Çoğum, Ortakeden Çeto, Muhittin Üner, Mustafa Fidan, Damlacıklı, Keke ve diğer koğuşlarda bulunan Aslan Abim, Şahin Engin, Mustafa Uslar, Serkan Yılmaz, Yunus Turan, bütün kader mahkumlarına selam olsun. Gece Turgut Tokçan abimin sözü, dostu Allah olanın hasmı firavun olsa fark etmez. Yarına kalır yanına kalmaz Murat abi, Aslan abilerim Dadaş Furkan, Özlem ve Bengin Orhan'a, Müslüm Gürses'ten Zindanım Olur Geceler şarkısı armağan olsun. Ben T2 C1'den Çamlıkuleli Samet Öztunç yani Sarı. Öncelikle bize burada liderlik yapan aslan dayılarım Dadaş Furkan, Özlem, Bengin, Orhan olmak üzere akabinde değerli abi kardeşlerim Gediz Yukarı Mahalle'den Samet Kır, Bornova'dan

Tokcan, Batuhan, Karanfil, Ömer, Yorulmaz, Zübeyir, Akgüzüm, Emre, Tomruk, Berk Tuncay, Burak Özkul, Canım Kardeşim, Marat Sedat, Salman Tenekeli'den solistimiz Metin, Büyükçan Tepecik'ten Canım Abim, Elmas Toprak'ta Sokak Çocuğu, Ali Ço, Murtakeli, Çetin, Ayçiçek, Diyarbakırlı Mustafa Fidan, Derviş Uzun, Ölümsüz Uygar, Tüfekçi, Sercan Keskin, diğer kurumlarda bulunan canların Bucalı, Sansar ve Ömer Küçükçü'ye bin selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Dadaş Furkan Özen dayım der ki yalan yanlışı yanlışla ihaneti getirir. Sizi menfaatsiz seven kardeşleriniz Samet Öztunç yani Sarı. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2 CB'den Gümüş Balalı Derviş Uzun yani Devu Aleyküm Selam Derviş kardeşim. Öncelikle burada bize liderlik yapan Aslan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde Aslan abilerim ve kardeşlerim. Samet Kır, Turgut Tokçan, Batuhan Karanfil, Ömer Yorulmaz, Samet Önsuş yani Sarı, Burak Özkul, Marat Sedat, Salman, Emre Tomruk, Berk Tuncay, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Sercan Keskin, Muhittin Üner, Tenekeli'den Metin Büyükçan, Tepecik'ten Elmas Toprak'ta Sokak Çocuğu, Ali Ço, Murtakeden Çetin Ayçiçek, Diyarbakırlı Mustafa Fidan, Çimentepe'li Hacı Tunçlar ve burada cezalara meydan okuyan Çeşme'nin hakkını veren Aslan amcam, Ömer Uzun Suç ortaklarım, Serkan Güzel, Umutcan, Ünsal, Gümüşbalalı ve Çeşme sokaklarına selam olsun. Gece bir söz. Bizim en fazla güneşimizi kısıtlayabilirler ama gülüşlerimizi asla. Murat Abucanlar Amerika'dan Kirvem Gene Bela şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T2 C1'den Cengiz Hanlı, Sercan Keskin, öncelikle koğuşumuzun aslan lideri Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan başta olmak üzere akabinde koğuşumuzdaki Derli abi kardeşlerim Bornova'dan Turgut Tokçan, Samet Kır, Batuhan Karanfil, Ömer Yorulmaz, Mustafa Fidan, Derviş Uzun, Burak Özkul, Samet Önsuş yani Sarım Maras, Sedat Salman, Emre Tomruk, Berk Tuncay, Uygar Tüfekçi, Tenekeli'den Metin Büyükçan, Tepecik'ten Elmas Toprak'ta Sokak Çocuğu, Ali Ço, Murtakeden Çetin Ayçiçek ve diğer kurumlarda bulunan Celal Çetin ve tüm bayraklı çocuklarına selam olsun. Aslan abim Dadaş Furkan Özen'e Azar Baba'dan alıştım şarkısı armağan ediyorum. Gecede bir söz, ayak herkeste var, sen namınla yürü. Ben T2 C1'den Torbalı'dan Zübeyir Akgüzüm yani Zaza, öncelikle koğuşumuzda bize liderlik yapan Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde abilerim kardeşlerim Samet Kır, Turgut Tokçan, Ömer Yorulmaz, Çamlı Kuleli, Samet Özsöç, Batuhan Karanfil, Hakan Doruk, Elmas Toprak'ta Sokakların Çocuğu, Ali Ço, Marat Sedat, Salman, Hacı Tunçlar, Derviş Uzun, Mustafa Fidan, Kekke Mehmet, Meydancılar Kralı, Zafer, Profesyonel İzmir Çocuğu, Emre Tomruk, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Berk Tuncay, Metin Büyükçan ve diğer koğuşlarda bulunan dostum Ali Değer'e, İsa Yıldız sana, Mehmet Altıntaş'a selam olsun. Gece bizim için geçerli bir söz. Dadaş Furkan Özen abim der ki herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla. Allah öğütten yeşil gözler tüm kader mahkumlarına armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T2 C1'den Berk Tuncay yani Pikachu. Öncelikle saygıdeğer koğuş kralı Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım. Abilerim, kardeşlerim, profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, canım kardeşim Samet Kır, değerli dostum Turgut Tokçan, kıymetli roman solistimiz Metin Büyükçan, Ömer Yorulmaz, Çamlı Kuleli, Sarı Semet Öztunç, Batuhan Karanfil, Derviş Uzun yani Debo, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Tenekeli'den Elmas Sofrak'ta, Çimentepe'den Hakan Doruk, Hacı Tunçlara selam olsun. Ayrıca kadın kapalıda yatan derli eşim Ayla Özyurt Sel'e de selam olsun. Biz seninle sadece mutlulukta değil, mutsuzlukta da Allah'ın izniyle bir ömür boyu beraberiz. Seni seviyorum Bebeto. En derdime Müslüm Gürses'ten Kal Benimle şarkısını armağan ediyorum. Lider FM'in değerli sunucusu Murat Bingöl abim, ben Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır, aleyküm selam Samet, sağ ol kardeşim benim. Burada birlikte kader birliği yaptım, yakışıklı abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan çokça selam olsun. Ayrıca farklı koğuşlarda ve kurumlarda bulunan yakışıklı abim Şahin Engin ve Mustafa Usler, Emircan Kılıç, can dostum Sefa Haral, aslan abilerim Özgür Işık, Abdi Çelik, Kasım Demirci, sonrasında mahalle çocuklarım olan Baran Savur, Kadir Yılmaz, Kerem Gülçin, Furkan Yüksel, Halil Gülçin'e çokça selam olsun. Ve kadın kapalıda bulunan kız kardeşim Sılam'a gözlerinden öpüyorum. Murat Abucanlar Ahmet K'den nedir bu başımdaki felaket şarkısı armağan ediyorum.

Alemin lideri Lider FM'de Murat'la Gönülden Gönüle programında duygularınıza tercüman oluyoruz. Hasretinizi, özleminizi, duygularınızı en güzel şekilde ifade etmek için bir mesaj kadar yakınız. Bize ulaşmak ve bilgi almak için hemen arayın. 0541 780 47 50 0541 780 47

Sunç, Sedat Salman abim, Emre Tomruk, Ömer Yorulmaz, Turgut Tokcan Ölümsüz, Uygar Tüfekçi, Batuhan Karanfil, Metin Büyükcan, Elmas Toprak'ta, Sokak Çocuğu Aliço, Murtake'den Çeto, Derviş Uzun'a çok çok selam olsun. Ayrıca T2, C2'de bulunan Aslan abim, Şahin Engin ve Mustafa Uslu'ya T2, A19'da bulunan can dostum Sefa Haral'a selam olsun. Murat abi senden isteğim, Dadaş Furkan Özen abime Yusuf Hayaloğlu'nun Ben Deliyim şiiri armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2 C1'den Muhittin Üner, aleykümselam Muhittin kardeşim. Başta koğuşumuzun adil insanları Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan, akabinde Elmas Toprak'ta, Tenekeli'den değerli abimiz Kimsesizlerin babası Aliço. Koğuşumuzun derlisi Ümit Mankır, Gazi Emir'den Devrim Özer, Bucalı Maraz, Sedat Gediz, Yukarı Mahalleden Samet Kır. Murtaken'in derlisi Çetin Ayçiçek, Bornova'dan Turgut Tokcam. Berberimiz Samet Özsuç, Tepecik'ten Kral Metin Büyükcan, derli abimiz Gamsız Taner, Torbalı'dan Zübeyir Aküzüm yani Zaza, Manisa'dan Ömer Yorulmaz, Kadın Kapalı Beyki'de yatmakta olan Elmas abimizin değerli eşim Meltem Toprak'la da selam eder. Geceyi Ümit Mankır'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Sevgi kutsaldır, yokluğunda sevebilmekse her şeyden kutsaldır. Hiç olmadan verebilmek, bir gün eksilmeden hep sevebilmek tüm kalbimle. Selamünaleyküm Murat abi, ben Tenekeli'den sokak çocuğu Aliço, aleykümselam Aliço kardeşim. Başta koğuşumuzun adil insanları Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere, akabinde soframda, kalbimde ve kader birliğinde önem arz eden derdim Elmas Toprak'la beraberimizde bize burada kardeş olan, Murtakeli emanetim olan Çetin Ayçiçek, koğuşumuzun derli abim Ümit Mankır, Muhittin Üner ve kader birliği yaptığım kardeşlerim Sedat Salman, Samet Kır, Devrim Özer, bin selam olsun. Bornova'dan Turgut Tokcan, ayrıca Kadın Kapalı'da bulunan derli yengem Meltem Toprak'ta, Özbacım kadar sevdiğim Saki, Şahin, Belgin, Durak, Candan, Baba Çöz olmak üzere geceyi bir sözle kapatmak istiyorum. Güçlü olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır. Ben bir haktan bir de haksız olmaktan korkarım. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2 C1'den Bucalı Sedat Salman, aleykümselam Sedat kardeşim. Başta canım abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere, akabinde Aslan abim Gedizli Samet Kır. Torbalı'dan Zübeyir Aküzüm, iki gözüm mahalle çocuğum Samet Özsünç, bana her koşulda destek olan kral abim Elmas Toprak'ta, Aliço, Ümit Bankır dostum Murtakeli, Çetin Ayçiçek, Muhittin Üner, ayrıca 4 nolda bulunan dostlarım Koppu ve Baran Savur'a bin selam olsun. Kadın Kapalı'da bulunan kıymetli abimin eşim Meltem Toprak'ta selam olsun. Gece Elmas abimin sözüyle bitiriyorum. Bizler hapishane korkusuyla fikir değiştirecek insanlar değiliz. Bizi bu zamana kadar anlamamak koca bir aptallık. Zindanı kabul ederiz, zilleti asla. Sizi seven kardeşiniz Maraz. Murat abi bu derlere Enver Yılmaz'dan Deli Gibiyim çalarsan sevinirim. Ben T2 C1'den Elmas Toprak'ta, Kadın Kapalı B2'de icret etmiş olan derli eşim, benim gönlümün sultanı Meltem Toprak'ta. Şartlar koşullar ne olursa olsun, ona kayıtsız şartsız aşık olan ben. Akabinde koğuşumuzun liderleri ve de benim dostlarım Dadaş Furkan Özen, Bengin Orhan, Suç Ortam, Yemek Ortam kardeşim, Sokakların Çocuğu Aliço, Murtake'nin Asi ve Yaramaz Çocuğu, Çetin Ayçiçek, soframızın derlisi Ümit Mankır, Çukur'un Kralı Muhittin Üner yani Mükelen, Jelo, Mahalle Büyüm Gamsız Taner, canımız Metin Büyükcan, Devrim Özer, Manisalı Kiraz Baronu, Ömer Yorulmaz, Yukarı Mahalleden Samet Kır, Samet Önsuç, Torbalı'dan Zübeyir Aküzüm, Bornova'dan Turgut Tokcan, beni her şartta benden kardeşini esirgemeyen Bucalı Maraz, Sedat Salman, gece Çetin Ayçiçek'in sözüyle kapatmak isterim. Bizi mert insanlara sor, namert kendi gibi bilir.

Alemin lideri Lider FM'de Murat'la Gönülden Gönüle programında duygularınıza tercüman oluyoruz. Hasretinizi, özleminizi, duygularınızı en güzel şekilde ifade etmek için bir mesaj kadar yakınız. Bize ulaşmak ve bilgi almak için hemen arayın. 0541 780 47 50 0541 780 47 50

Ben TKC1'den Dadaş Furkan Özhan. Öncelikle bana bu beton mezarlıkta yoldaşlık yapan aslan kardeşim Bengin Orhan ve Samet Kır başta olmak üzere akabinde bana koğuşunuzda abilik ve kardeşlik yapan Emre Tomruk, Batuhan Karanfil, Ömer Yorulmaz, Metin Büyükcan, Turgut Tokcan, Samet Öztunç, Uygar Tüfekçi, Elmas Toprak'la Ali Sokakların Çocuğu Çetin Ayçiçek, ayrıca TKC2'de yatan canını yediğim aslan kardeşim Sarı Şahin Engin ve Mustafa Uslu'ya ve bu kurumdaki ilk dostum Bilek Cumali, kadın kapalıda yatan yeğenim Sılama, yengem Ayla Özyurt Sele, yani Berk abimin derlisine canı gönülden selam olsun. Şakran'da yatan tüm Erzurumlu abilere ve kardeşlerime de selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Murtak Eri Çetin Ayçiçek. Aleyküm selam Çetin kardeşim. TKC1'den başta koğuşumuzun liderleri Dadaş Burkan Özen ve Bengin Orhan, akabinde Öz abim Sokakların Çocuğu Mehmet Ali Özgün, Tepecik Tenekeli'nin kralı abim Elmas Toprak'ta soframızın derleri olan Ümit Bankır Çukur Mahalleden Muhittin Üner, Bucalı Maras, Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır, Samet Öztunç, Turgut Tokçan, Ömer Yorulmaz, Zübeyir Aküzüm, farklı kurumlarda bulunan dayım Kara Çocuk, Gökmen Sülükçü, amcam Fahri Ayçiçek ve Rıdvan Ayçiçek, canım kadar değer verdim. Kardeşlerim Selman Şahin, Ali Koyuncu, Çetin Çırpı ve bütün Murtake çocuklarına selam olsun. Ayrıca kadın kapalıda belki koşunu olan kral abimin eşi Meltem Toprak da yengeme de bin selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKC1'den Ümit Bankır. Aleykümselam Ümit kardeşim. Başta koğuşumuzun adil insanları Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde soframda ve kalbimde kader birliği önem arz eden değerli kardeşlerim Sokakların Hakimi Mehmet Ali Özgün Tenekeli'den, Elmas Toprak'tan, Murtakeli Çetin Ayçiçek, Çukur Mahalleden Muhittin Üner, Tepecikli Metin, Büyükcan Turgut, Tokcan Gamsız Taner, Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır, Maras Sedat, Manisalı Ömer Yorulmaz, aynı zamanda kadın kapalıda yatmakta olan Meltem Toprak'ta yengemize de selamlar olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Menemen A5 koğuşundan Batuhan Başar, namı der Alaçatılı Batu. Murat abi, sizin aracılığınızla aynı kampüste bulunduğum abilerime selam göndermek istiyorum. Başta ayrancılardan Turan Afşar, Murat Altındağ ve dostum Muhammed Kılıç, Latif Can Doğan, Ömer Cengiz Yüksel, Ceyhan Karabağlı, Tolga, Ekrem Şahin, Hamza Turan, Deniz bir sene selam olsun. Zindan soğuk, belki üşürüz. Güzel günlerde görüşürüz. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Menemen A5 koğuşundan Oğuzhan Orhan, namı der Limon Tepeli. Burada beraber kader birliği yaptığım değerli dostlarım Mami, Varlı, Sait, Deniz olmak üzere ve aynı kurumda bulunduğum B1 koğuşunda yatmakta bulunan aslan yerim Mehmet Eriş'e selam olsun. Geceye şu sözü bırakıyorum. Terazi var, tartı var, her şeyin bir vakti var. İstisnalar hariç tüm Limon Tepe selam olsun. Herkesi Allah kurtarsın. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen A5 koğuşundan Sait Deniz. Aleykümselam Sait kardeşim. Burada kader birliği yaptığım dostlarıma, özellikle Oğuzhan Orhan, namı der Limon Tepeli Ozi, Gedizli Mami, Varaş, Resul Pervane ve aynı koğuşumda bulunan Fırat Aydın ve Mehmet Eriş'e selam olsun. Bu gece şu sözü bırakmak istiyorum. Aya taşa takılan kalbini yoklasın, hepimizi Allah kurtarsın. Sana da selam olsun Murat abi. Aleykümselam Sait kardeşim. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Menemen A5 koğuşundan Başar, namı der Alaçatılı. Başta öncelikle aynı koğuşta kadar birliği yaptım abilerim Oğuzhan Orhan, namı der Limon Tepeli, Ozi, Mami, Varlı, Sait, Deniz Özel, Perviz, Güzel Bahçeli, Yanık Durmuş, Ersin, Hüseyin, Dağdelen, Alişan, Hasan Alkan ve dostlarım İstanbullu Kadir, Ece, Ersin, Ceco, Mehmet, Dağdeviren, Furkan Karslı'ya selam olsun. Bu ismini saydım abilerime, dostlarıma Ferhat Tunç'tan Kanmasınlar şarkısını armağan ediyorum. Geceyi şu sözle kapatıyorum. Hesap günü elbet gelecek. Herkes sırasını beklesin ve selam.

0: Radyo Lider İzmir.
1: Evet, kaldığımız yerden devam. Selamünaleyküm Murat abi, hayırlı yayınlar. Ben Gues, aleykümselam kardeşim. Kadın kapalı B10 koğuşuna atan canımdan çok sevdiğim sevgilim Serena'ya ve kader birliği yaptığı tüm koğuş arkadaşlarına selamlar olsun. Serena'yım, doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu, sağlıklı, özgür bizli günlere. İnşallah bir ay sonra yan yanayız. İyi ki doğdun Serena'yım. Özge Öz, iyi ki doğdun şarkısı canım sevgilim Serena'yıma armağan olsun. Geçen güzel olsun. Murat abi, ben Gues, kadın kapalı B10 koğuşuna yatan canımdan çok sevdiğim sevgilim Serena'ya ve kader birliği yaptığı tüm koğuştaki arkadaşlarına selamlar olsun. Serena'yım, doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu, sağlıklı, özgür bizli günlere inşallah. Bir ay sonra yan yanayız. İyi ki doğdun Serena'yım. Özge Öz'den iyi ki doğdun şarkısı canım sevgilim Serena'ya armağan olsun. Murat abi, ben Metecan Beydilli. Öncelikle selamünaleyküm, aleykümselam Metecan kardeşim. Reisim Mete Beydilli, gece sözümüz biz kötü biri değiliz. Siz iyi olmayı hak etmiyorsunuz ve selamımıza layık olan tüm canlara selam ederiz. İzmir sevmez ama iyi tanır. Alem ayık etkinden kralını tanımam. Şarkısı Reisim Mete Beydilli'ye armağan olsun. İyi yayınlar abican, sağ ol kardeşim benim. Murat abi, ben Nazar Beydilli, hanım ağam Canan Beydilli. Anneciğim, bizleri merak etme, biz evdeyiz, iyiyiz. Sen de kendine iyi bak. Güzel günler yakın. Kızların hepsinin sana çok selamları var. Lina da seni çok öpüyormuş. Allah'a emanet ol. Selamünaleyküm Murat abim. Ben T215'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Aleykümselam Yunus Emre kardeşim. Benim için değerli, kıymetli olan canım karım. Sen benim için sadece bir eşti. En değerli hazinemsin. Mesafeler ne kadar uzak olursa olsun, gönlüm hep senin yanında. Allah sabrını arttırsın. Rabbim en kısa zamanda bizi yeniden bir araya getirsin. Seni çok özledim. Dualarım hep seninle. Kendine iyi bak. Allah'a emanetsin. Seni çok seviyorum canım karım. Ayrıca Pınar Kesen'e de selamlar olsun. Murat abi, ben T215'ten Yunus Emre Küçük

Benim için kıymetli değerli olan Aslan abim Yunus Ülger olmak üzere Serkan Yılmaz Çamdibili Tayfun Geyik Sedat Ulu Muhammed Aydın Hasan Yüksek Ahmet Yakardal Bahattin Şengel Baba Saffet İlhan Özcan Reşat Vardal Murat Çampak Ekrem Birlik Çınar Birlik Eren Kolye bin selam eder. Bizi tanıyan istisnalar hariç tüm canlara selam ederim. İnsanlar kaptan olmayı sevir söz konusu dümen çevirmek olunca T215'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Murat abim ben T215'ten Yunus Emre Küçük Coşkun Evru Küçük Coşkun radyo başına. Benim için değerli kıymetli olan canım karım. İki ayrı duvar iki ayrı kapı ama aynı yerde kalbimiz sen beni ben seni özlerken birbirimize emanet sevgimiz. Ne mesafe bitirdi bizi ne de demir parmaklıklar. Sen benim içimde oldukça aşılmaz bütün duvarlar. Seni seven eşin seni çok seviyorum Allah'a emanet ol. Hayatım T215'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. İyi yayınlar abicim. Kadın kapalı B11'den benim kraliçem, nefesim, göz bebeğim Dilara Küleş. Annem avukatınla konuştum. Yanına gelmiş, görüşmüş. Seninle bir sıkıntı yok. Bizler iyiyiz elhamdülillah. Seni bekliyorum. Seni çok özledim ve çok seviyorum. Rabbime hamdolsun ki senin gibi bir evlat verdi bana. Ezoy Hürmüs'e, Buket'e çok selamlar. Öpüyorum onları da Allah'a emanet olun. Kadın kapalı B1'de yatan Sevim Küleş annem bizler iz merak etme seni çok seviyorum benim delikanlı kızım Evru'ya selamlar Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm Murat abim ben Kadir Sürer aleykümselam Kadir kardeşim. T2A4'te yatmakta olan babam Vedat Sürer Foçalı Serhat dayım olmak üzere Mertcan Karayüz Erdi Şeker Bülent Dernek Cihat Sert Ali Baran Amit Elmas Yusuf Oyur Salih Şen Erkan Ulukan. Baran Akar, Adnan Özdemir, İlhan Özdemir, babam koğuş arkadaşlığından abilerime selamlarımı iletiyorum. Büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Şu an yanımda bulunan bana öz abimden yakın olan Tamer Alabay ve Caner Canatan, amcam Garip Sürer'in babam Vedat Sürer bol bol selamları var. Ali Aşakran'da yatmakta olan Hişman Alabay, Teviş'te yatmakta olan amcam Devlet Sürer, Şehmo Sürer, Ali Sürer, Menemen Kurumu'nda olan amcam Mazlum Sürer, diğer kurumlarda bulunan Gökhan Sürer, Maviş Ferhat Sürer, Şeyto Azal Sürer, hepsine selamlarımı yolluyorum, hepsinin ellerinden öpüyorum. İyi yayınlar Murat abi, ben C8'den Ulviye Uçar Çilem, birazdan telefona gir ablam, merak ediyorum seni. Bir de şöyle söylemek istiyorum, bizim dostluğumuz da değişmez, düşmanımız da herkesin yeri daima aynıdır. Dostumuzu düşman olacak kadar basit seçmeyiz, düşmanımızı da dost olacak kadar da seçmeyiz. Yani demem o ki herkes karşısında kimin olduğunu çok iyi bilsin. Ona göre yaşayalım. Can dostu Mine Kitmen Dile Karakaya Nezahat Çok Uyar. Gamze Batur Şadiye Çeşme Kur'an. Selam olsun sizlere. Ben Bozyaka'dan Ulviye Uçar yani Yağmur. Kadın kapalı yanlışlık var. Yağmur şöyle diyelim. Ben Bozyaka'dan Ulviye Uçar yani Yağmur. Cengiz Şivan seni görmek güzeldi. Kilo çok yakışmış. Kendine iyi bak. Dışarıda her şey yolunda. Aklın kalmasın. Mektubunu bekliyorum. Bilgin olsun. Ayrıca bazen çok isteyince bazı engeller kontrolden çıkar ve imkansıza dönüşür. Ve bazen tüm imkansızlıklar insana ne istediğini öğretir. Gökyüzünün mavisiyle gözlerinin buluşması dileğiyle. Hoşça kal. Ben T4A8 Koç'tan Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, başta dayım Kenan Kaya olmak üzere can abilerim, Suat Konuk, Özkan Söle, kuzenlerim İlhan Başar, Emircan Kaya, Yusuf Kaya, dostum, canım, ciğerim, Arap Oktay, Serdar Çelik, Mehmet Fatih Özışık, Osman Elçi, Sidar Deniz, Cino Burhan, kardeşlerim İlkay Demir, Alman Okan, Alpaslan Aldanmaz, Bilal Çetin, Nurullah Öncü, Yoldaş, Cancan, Mehmet Toprak yani Karınca, Jilet Şükrü, Emirhan Tapan, Yusuf İslam Ergül, hiçbir şeyden korkum yok, ölüm emri yeryüzünden değil, gökyüzünden gelir. Ben T4A8 koğuşundan Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, benimle koğuşuna kader birliği yapan kardeşlerim, dostlarım Orhan Yağcı, Mami Tutkun, Tatü İsmet, Sait Sayım, Doğukan Erdoğan, Atalay Tan Yıldız, Mehmet Evin, Ahmet Deder, Murat Vatansever, Feyyaz Pesket, Yusuf İstanbul'a, İbrahim Akbaş, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan der ki bu hayatta risk almaktan korkanlar bu hayatta hiçbir şey başaramazlar. T1C6'da yatan aslan eşim her şeyim Turan Abanuz'a sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Sen benim sadece hayatımdaki bir sayfa değil, ömrümün sonuna kadar sürecek en güzel hikayemsin. Kalbim durana kadar tek doğam, tek huzurum sensin. Seni çok ama çok seviyorum. Diğer yarım şarkısı en değerlime armağan olsun. Sayfamızı yenileyelim. Ben B11 koşundan tahliye olan Candan Betül Duran kanka Candan unuttu dün yazmadı demişsin ablana ben seni unutmadım kanka aşk acısı çekiyor haberin yok Hüseyin'den ayrıldım biliyorsun yeni biri vardı fark etmişsindir onunla da ayrıldım dün ondan yazamadım sana.
Ben B11 koğuşundan tahliye olan Candan Betül Duran, Allah rahmet eylesin merhametimize. Çünkü

Bundan sonra bulamayacaksınız. Ben B11 koğuşundan tahliye olan Candan, Betül Duran, bundan sonra cepte değil kalpte olduğumuz ilişkinin peşindeyiz. Çünkü zorlukta bırakıp gitmek bizlik değil. Ya aynı yasta baş koyarız ya da aynı toprağa. B3'ten Nuray Kıvılcım, John 7'de Kedi Yusuf'um, seni çok seviyorum bir tanem. Sesini duyamamak, hasretini çekmek zor ama bu yolun sonunda başım göğsünde dinlendireceğim için içim rahat, seni çok seviyorum kocam. B3 Filiz Özyaşım, B10 F10, bilmeni isterim ki sana kavuşmak için ne kadar beklemem gerekirse bekleyeceğim. Sen bu hayatta savaşmaya değer en güzel şeysin, şükürler olsun, seni gönlümde yar, ömrümde var edene. Murat abi gecen güzel olsun. Ben B9 koğuştan Kaleli Kürtülya geceye bir söz bırakmak istiyorum. Ağaçta duran kuş dalın kırılmasından hiç korkmaz. Onun güveni daha değil. Kendi kanatlarınadır. İhtimallerle işimiz yok. Biz kaybedeceğimiz oyunu oynamayız. Mayın tarlası çalarsan sevinirim abi. Sağ ol Hülya kardeşim. Murat oğlum hayırlı akşamların olsun inşallah. B9 koğuşundan kızım Kaleli Kürtülya'm radyo başına. Sağ ol anacığım. Kalbimin diğer yarısı ruhum, kızım benim. Sen benim şükür sebebimsin, aslan kızım benim. Sen benim kolum kanadım oldun hep. Ben senden razıyım kızım. Rabbim de senden razı olsun inşallah. Rabbim sana hayırlı kapılar açsın. Tez zamanda yanımızda olursun. Canımın içi dualarım hep seninle Hülya'm. Allah'a emanet ol. Murat abi ben Çukur Mahalle'den Ayten Akın, kadın kapalıda yatan ablam Gizem Akın, bir nolda yatan abim Mertcan Akın son bir gün. Allah yardımcınız olsun hepinizin inşallah. Allah'ım sizi bize kavuştursun, canınızı sıkmayın, öpüyorum sizleri. Murat abi ben Çukur Mahalle'den Ayten Akın, B6 kadın koğuşunda yatan ablam Gizem Akın, teyzem Saliye Bektaşoğlu, yengelerim Meda ve Aleyna hep Bektaşoğlu, bir nolda olan abim Mertcan Akın, dayılarım Tahsin, Çağdaş, Baki ve Bahtiyar hep Bektaşoğulları, amcam Baki hep Bektaşoğlu, yeğenleri Mesut hep Bektaşoğlu, Bahtiyar, Yalçın, Kaya, Soner, Demirci canlarım, özlenen beklenensiniz. Allah hepinizi bir an önce kurtarsın, Allah yar yardımcınız olsun, seviyorum sizleri. Selamünaleyküm Murat abi. B2 koğuşuna yatan sevdiğim Damla Avcı, aleykümselam Kenan. Aşkım sen kimseyle paylaşmak istemediğim bir hazinesin ve ben bu hikayede haramilerden biriyim. Şarkı armağan ediyorum. Cansever kime bu inat? Yok, bu dünküymüş. Evet. Murat abi ben B2 koğuşuna yatan sevdiğim Damla Avcı'ya benden seninle hayallerim arasında seçim yapmamı isteseydin ne diyeceğimi bilemezdim. Çünkü senin olmak zaten benim tek hayalim, seni seviyorum. Güllü'den senden kopamam. Murat abi ben Damla Avcı B2 koğuşuna yatıyorum. Birlikte yattım dostlarım Zeynep Uğrak, Meltem Toprak'la Berfin, Erkan Tuğçe, Kundakçı Emel, Madak, Canan Batur, geceye bir söz bırakmak istiyorum. Bir gün sen bile tutamayacaksın bu özgür bedeni. Ben B2 koğuştan Canan Batur, T3'te bulunan paşam yakışıklı aslan abim Berkan Batur radyo başına. İsteğini duydum, seninle telefondan geldikten sonra tutanak onaylandı. Evi arayamıyorum, haberin olsun. Annem çıktı mı benim görüşüme gelsin. Annem perşembe günü saat 2'de görüşüm. Canım Nihat abime de selam olsun. Tekirden yıkamazlar bizi, armağan olsun. Ben B2 koğuştan Damla Avcı, Canan Batur, ana kraliçemiz Meltem Toprak'la, canım ablam Nesin, Demirkıran, Hasret, Zorba, Meltem Toprak'la geceye bir söz bırakıyoruz. Terazi var, tartı var, her şeyin bir vakti var, sizin zirve sandığınız bizim zemin katımız, Tekirden babaları gelsin, armağan olsun. Ben B2 koğuştan Meltem Toprak'la, T2 koğuşuna atan Elmas Toprak, Murat abi radyo başına çağırtır mıyız? Evet, Elmas Toprak'la. Paşam hasta mısın? Seni merak ediyorum. Kimse için üzülme paşam. Sen bana lazımsın, kendine dikkat et, seni seviyorum. Müslüm Gürses, falımızda ayrılık çıktı, armağan olsun. Murat abi ben B2 koğuşundan Damla Avcı, B7 yatan değerli olan Zeynep Uğrak radyo başına. Zeynom duydum cezan onaylanmış, keşke zor zamanında yanında olabilseydim. Seni çok seviyorum, üzülme, her şey çok güzel olacak. Fikret Delikanlı'dan üzülme, bize armağan olsun.

Selamünaleyküm Murat abi. Bu mesajı Maliye Şakran bir nolu T1'de yatan canımın içi Barış Turan'a. Aleykümselam kardeşim benim. Bugün sesini duymak bana çok iyi geldi yine. Seninle konuştum, birkaç dakika bile yüzümü güldürmeye yetiyor. Yaşayacağımız hiçbir zorluk birbirimize duyduğumuz aşktan daha büyük olamaz ömrüm. İnşallah bu günleri de geride bırakıp güzel günlerimize birlikte

kavuşacağız, çok az kaldı artık son günler. Metin Işık Ağla Gözüm şarkısı bir taneme armağan olsun, kendine çok iyi bak paşam. Seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol iki gözüm. Miran Ala'dan Aliya Şakran T1B5'te bulunan Velit Elmas'a beton yaş zincir soğuk biraz üşürüz. Özgür günlerde görüşürüz aslan abim, selamını aldım. Ben de gözlerinden öpüyorum iki gözüm Ahmet Kaya'dan. Oy benim canım şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, iyi akşamlar, aleyküm selam. T1A19 koğuşuna bulunan Nurullah Keleş radyo başına. Nurullah Keleş'e selamlarımı iletiyorum. Ben İzmir'den Ömer Osman Taç Yıldız. Haftaya salı görüşüne geleceğim. Görüşmek için ismimi yazdırman lazım. Sana başka türlü ulaşamıyorum. Sadece buradan mesajı atabiliyorum. Allah yar ve yardımcın olsun. Murat abi Şakran kadın kapalı B1 koşunun güzellikten sabıkalı kadınları Yasemin Ödek, Buket Polat, Hamiyet Küleş, Elif Çetin gece bir söz bırakıyoruz. Biz hiçbir şeyden memnun olmayan doyumsuz insanları mutlu etme vakfı değiliz. Bizden gece bir şarkı Derya Ulu şımarık armağan olsun. Burak Timuçin radyo başına. Ben Cemile Timuçin. Benim aşkım kocam, seni çok seviyorum. Babanla ve annenleyim. Seni bekliyorum aramanı ama aramadın, yasak falan mı yedin? Haber yolla, merak ediyorum seni. E-görüşü yaptım, haberin olsun, Allah'a emanet ol kocam. Sedat Sakız Çiçeği, Yalçın Sakız Çiçeği radyo başına. Canım babam ve abim, sizleri çok seviyorum. Merak etmeyin, evdeyiz babam. Senin uğruna her şey feda. Allah'a emanet ol Sedom. Allah'a emanet ol sen de. T2B13 koğuşunda olan eşim Orhan Mete aşkım, yarın arayacağın arkadaşın annesinin misafiri varmış, perşembe arasa olur değil mi dedi. Perşembe aramanı bekliyorum hayatım, seni çok ama çok seviyorum, dört gözle aramanı bekliyorum. Murat abim selamlar, aleyküm selam kardeşlerim. T2A2'de yatan oğlum Samet Baran, hepimizin kalbi seninle atıyor paşam. Okan abinin, arkadaşın, Emre'nin, Arif'in sana çok çok selamları var. Hepsi aslanımız, kendine iyi baksın. Biz burada onu bekliyoruz diyor. Dayın Savaş Aktaş'ın gölgesi yeter sana. Orada seninle beraber olması yeter. Dayanak olun birbirinize, sizi çok severim. Rabbim yanınızda olsun. T3C9'da yatan kardeşim Savaş Aktaş, Rabbim kısa zaman içinde seni güzel evlatlarına, kalbi yüzü güzel temiz eşine kavuşmayı nasip etsin. T2A2'de yatan yeğenim Samet Baran, önce Allah'a sonra sana emanet. Murat abim benim canım oğlum Samet Baran, T2A2'de yatan paşam aslanım. Savaş dayının görüşüne Göktuğ abinin annesiyle de tanıştım. Sana da Göktuğ abine de selamları var. Kendinize sahip çıkın, birbirinize emanet olun. Dayın açığa geçmek için söylediklerini duydu. Sabırlı olsun, ben onu arayacağım dedi. Seni çok seviyorum anneciğim. T2A2'de yatan oğlum Baran Demir paşam, müsait olunca ara beni. Güzel haberlerim var, konuşalım. Anneciğim seni çok seviyorum. Selamünaleyküm Murat abi, aleyküm selam kardeşim. Şakran kadın kapalıda yatmakta olan Sude radyo başına. Benim başımın tatlı belası, hayatımın anlamı. Seni çok ama çok iyi gördüm. Dünyalar benim oldu. Allah büyük sabır, az kaldı. Her şey çok güzel olacak. Ben de geldim, mahalledeyim. Beni düşünme, bir sıkıntı yok şükür. Murat Şampınar, ya Rabbi Sude'me gelsin Murat abi. Selamünaleyküm abi, aleyküm selam. Üçnoğlu'dan Mert Aluçlu oğlu radyo başına. Tekrar ediyorum, Mert Aluçluoğlu radyo başına. Ben Kardelen. Kaç gün oldu ne arıyorsun ne birinden bir haber yolluyorsun. Merak ediyoruz seni. Hemen bizi ara, bir şekilde ulaş bize. İyi yayınlar Murat Bey. Şakran kadın kapalı B1 koşunan Ayla radyo başına. Canım kızım inşallah bu günler de geçecek. Sağlıkla huzurla özgür günlerde kavuşacağız seni. Çok seviyorum bebeğim. Allah'a emanet ol. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C14'ten boz yakalı Kenan Tosun. Aleyküm selam Kenan kardeşim. Başta olmak üzere koğuşumuzun adaletini sağlayan İlhan Başar Sercan Yıldız olmak üzere Eşref Paşalı Saddam Sürmeneli Tahsin Gökhan Karasanoğlu İbrahim Bilik İbrahim İmrak Celal Çetin Batuhan Doğan Keser Ekrem Uzun Hakan Çağlar Emir Yalçın Kadir Yılmaz. Bir nolda yatmakta olan arkadaşım Lokman Dragon, tüm A2 koğuşuna selam olsun. Gecenin sözü Eşref Paşalı Saddam der ki bizim acıya verecek hiçbir şeyimiz kalmadı. Mutluluktan alacağımız var ve selam. Murat abi ben T2C14'ten boz yakalı Kenan Tosun başta olmak üzere koğuşumuzun adaletini sağlayan İlhan Başar Sercan Yıldız olmak üzere Eşref Paşalı Saddam Sürmeneli Tahsin Gökhan Karasanoğlu.

Cem Bilik, İbrahim İmrak, Celal Çetin, Batuhan Doğan Keser, Ekrem Uzun, Hakan Çağlar, Emir Yalçın, Kadir Yılmaz. Bir nolda yatmakta olan arkadaşım Lokman Dragon tüm A2 koşuna selam olsun. Gecenin sözü Eşref Paşalı Satlam der ki bizim acıya verecek hiçbir şeyimiz kalmadı. Mutluluktan alacağımız var ve selam. Umut Kılıç radyo başına. Ben Sevgi. Umudum seni çok seviyoruz. Sabırla seni bekliyoruz. Sensiz evin tadı tuzu eksik. Sen iyi ol bize yeter. Ahmet Kaya'dan geçmiyor günler sana armağan ediyoruz. Dayın Rıdvan'dan kocaman sevgiler. Eymen de çok selam söylüyor. Allah'a emanet ol paşam. Hemen sayfamı yenileyim. Böyle. Soner kardeşim, sonrasında Oktay Aktaş kardeşim, sonrasında Gültepe'li köylü Mesut Çaylak kardeşim. Geçen gün de anons etmiştim. Şimdi kız kardeşim demiş ki, abi ben size saat 4-5 gibi yolluyorum, okumuyormuşsunuz galiba. Kardeşim arkadaşlar öyle söyledi, duymuyoruz dedi. Sevgili kardeşlerim, T1C18'de beni duyan kardeşlerim, Soner kardeşime, sonrasında Oktay Aktaş kardeşime ve Gültepe'li köylü Mesut Çaylak kardeşime böyle bir radyo başlarına gelsinler. Kardeşlerime hemen bir kez daha izah edeyim. Sevgili kardeşlerim, sizin mesajlarınızı okuyorum. Bu kardeşimiz de gönderiyor. En azından onu zan altında bırakmayalım. Şimdi ben saat 7.20 geçe ya da 7.30'da SMS mesajlarıyla başlıyorum. Daha önce bu mesajlarınız çok alttaydı, yani ilk sıralardaydı. Orada sabitlemiştim ben bu mesajı. Ta ki Mesut'un mesajı değişinceye kadar. Sonrasında 8'i çeyrek geçeye kadar zaten duyuyorsunuz kayıt mesajlarını okuyorum kardeşlerim. Sonra bir şarkı sonrası canlı giriyorum. WhatsApp'tan kaldığım yerden devam ediyorum diyorum. Her akşam haftanın 6 günü böyle. Mesutçuk, Oktay kardeşim. Hani diyeceğim ki kendime soruyorum ya 30-35 kişi var koğuşta. Hiçbiri mi duymuyor? Şimdi kardeşim öyle deyince ben bu defa kendimi suçlu durumda hissediyorum. Çünkü ben mesajları okuyorum. Okunmamazlık benden yana. Asla da asla söz konusu dahi olamaz. Bunu bir kez daha söyleyeyim. 7. yılımda buradayım. Tehdit içerikli mesajlar haricinde onları bile bir kısmını paslarım. Es geçerim. Yine okurum. Kardeşlerim sizden ricam 8'den sonra radyo başında olun. Lütfen. Geçen gün de aynı anonsu ettim. Ama demek ki duymamışsınız, mesajlarınızı duymuyorsunuz. Hadi koğuşta hiç mi kardeşimiz duymuyor? Selamünaleyküm Murat abi. T1C18 koğuştan Soner Demirci. Aleyküm selam Soner kardeşim. Öncelikle koğuşumda bulunan değerli abilerim, kardeşlerim, köylü Mesut Çaylak, diğer abilerim Hasan Sodan, Oktay Aktaş, Eren Kösem, Mehmet Küreken, Muhammed Sayın Mızrak Şen, Celal Batur, diğer koğuşta olan kardeşlerim Mehmet Cengiz Emirhan, Canbaz, akrabam olan Hep Bektaşoğlu ailesi ve Akın ailesi. Menemen'de yatmakta olan kuzenim İlker Demirci, eniştem Doğan Şit. Çok selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Mahkumun kelepçesini takmayan özgürlüğün değerini nereden bilecek? Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1C18 koğuşundan Oktay Aktaş. Aleykümselam Oktay kardeşim. Koğuşumda kadar birliği yaptım. Mesut Çaylak, Hasan Sodan, Kaleli, Beşir Acar. Kardeşlerim Soner Demirci, Enes Köse, 4-0'dan Ferhat Aslan. Canım ciğerim, yeğenim Yusuf Esen, 2-0'da bulunan dostum canım Muhittin Çalışkan. Can Barış Çakır, Çağlar Çakır, Emrullah Korkmaz, Yusuf Kaymaz'a bin selam olsun. Bütün arkadaşlara bu şarkıyı armağan olsun. İsmail Türüt'ten bir adam var. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1C18 koğuşundan Gültepe'li köylü Mesut Çaylak. Aleykümselam Mesut kardeş. Aynı koğuşumda bulunan kardeşlerim Beşir Acar, Soner Demirci, Cengiz Karadan, Oktay Aktaş ve diğer koğuşlarda bulunan dostlarım Ahmet Can Alan, Burhan Ormancı, Engin Kaya, Ağrılı, İbrahim Bayram, Eray Deniz, Oyman, Atamer Çelik, Mustafa Çakır, Oktay Özdemir. Canlara selam olsun. Çimen Tepeli köylü Mesut Çaylak. Murat abi selamünaleyküm. Ben bir nolda yatan Kaan Çakıcı. Aleykümselam Kaan kardeşim. Aynı koğuşta bulundum. Görkem Kalemkuş, Mesut Yılmaz, Melih Urkan, Seçkin Özyavaş, Ozan Madras, Egecan Alenak, Ali babamız ayrıca. Aynı ve ayrı kurumlarda bulunan abilerim Saadettin Bıçakçı, Aydın Bıçakçı, Veysel Ekinci, Ümit Alper, Mehmet Latif Ökmen, bu ismini saydım abi dost kardeşler. Aynur Polat'tan bir şarkı armağan ederek Bornovalı Veysel Ekinci abimin sözüyle tamamlamak isterim. Herkes şan şöhret peşinde, Azrail herkesin peşinde, Kaan Çakıcı.
Selamünaleyküm Murat abi. Ben bir nolda yatan Egecan Alenak. Aleykümselam Egecan kardeşim. Aynı koğuşta bulundum. Kaan Çakıcı, Görkem Kalemkuş, Melih Urkan, Mesut Yılmaz, Seçkin Özyavaş, Ozan Madras, Ali babamız. Ayrıca aynı ve ayrı kurumlarda bulunan abilerim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Ümit Alper, Mustafa Argın, Yusuf Şamar. Poyraz Sayacı bu ismini saydım abi dost kardeşler. Öncelikle Saadettin Bıçakçı, Aydın Bıçakçı'ya çalan tüm Kürtçe şarkılar armağan olsun. Ve der ki hayat düşene değil vazgeçene küsüyor Egecan Alenak. Ben Cönüş Koğuş'tan Başak İvak kısa sürede tanıdım. Benimsediğim canımın içi olan Ebru'm, ömrünü yediğim ablalarım. Bir tanesi Gönül Akça yani Sarı Gönül. Benim Neşem yani Neşe Kalkan der ki biz farklı bakmayı da denedik ama gördüklerimiz hep aynıydı. Baran Demet'ten O Yare çalarsan sevinirim. Ben Cönüş Koğuş'tan Başak İvak. Canım görümcem Ece İvak Eylül Özgül Yay Öznur Yane Özo canım kardeşim sizi sevdiğimi unutmayın elbet bu günler bitecek. Murat abi sana da ayrıca teşekkür ederim. Bizim için babaları gelsin bize kimse yıkamaz çalar mısın? Rica ederim kız kardeşlerim. Ama mesajlarda hala yanlışlıklar var. Aynı mesajlar gelmiş. Kız kardeşlerim ilgilenirseniz sevinirim. Evet bir güzel şarkı sonra kayıt mesajlarımızın kaç dakikalık son. Hemen hemen bir 15 dakika. Kardeşlerim kayıt mesajlarını paylaşayım. Sonrasında kaldığımız yerden devam edelim.

0: Selamünaleyküm Can abi, Murat ben, Kurtuluş Şakarlı. Aleykümselam Kurtuluş kardeşim. Can kardeşlerim Fatih Boran, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız, Boran Baran, Selçuk Tüter, Ahmet Cintan, Fırat Çağrı Beyke, Mustafa Fidan, Fırat Çelenk, Veli Çelenk, Boran Can Akalık, Mustafa Suna, Yusuf Ateş, Berkay Çelebi, Yiğit Yılmaz, Agit Kayar, Umut Sezer, Hasan ve Hüseyin Ekinci, İsmail Yaramaz, Tarkan Yaramaz, Esat Akdeniz, Samet Akbulut, Murat Yurdagül, tüm bu abi kardeşlerime bin selam olsun, sevgilerimle. Ben eski İzmirli Kurtuluş Şakarlı. Can abi Murat ben, Kurtuluş Şakarlı. Can dostum Şevket Bayrak, Savaş Aktaş, Ağdayı Taşkın, Elef Dost, Serdar Özcan, Can kardeşim Yiğit Deniz Şakarlı, Kadir Şakarlı, Umut Şakarlı, Murat Küçükbaş, Eyüp Hamarat, Murat Koşar, Mehmet Emin Kızılay, Emin Kızılay, Velat Çelik, Gökhan Çalışkan, Doğukan Vural, Vahap Aksoy, Gökhan Ecellioğlu, Mehmet Akgül yani Külli, Özgür Karaboğa, tüm bu dost abi kardeşlerime bin selam olsun, sevgilerimle. Eski İzmirli Kurtuluş Şakarlı. Can abi Murat ben, Kurtuluş Şakarlı. Kenan Kaya, Kadir Has Ateş, Mevlüt Birlik, Ersin Birlik, Ekrem Birlik ve tüm Birlik ailesine, Bilal Yavuzer, Cikselo, Hüseyin Bayraktar, Samet Özdemir, Osman Karakalpak, Tatü İsmet, Emir Özdemir, Yakup Kaya, Murat Kaya, Sebat Akat, Volkan Kızılyer, Ömür Oturak, Orhan Tombulkaya, Hasan Şit, tüm bu dost abi kardeşlerime selam olsun, sevgilerimle. Ben eski İzmirli Kurtuluş Şakarlı. Biz Şakran 3 nolu C7 koğuşuna yatmakta olan İbrahim Acar ve Hikmet Ören. Öncelikle Kader Birliği yaptığımız Kınalı, Ekrem Birlik, İstanbullu Semih Mert abimiz, Can kardeşimiz Boz Çınar Birlik, Fuat Hasbil, Berkan Şaldı, Serhat Akın, Hayrettin Sayar, Servet Sağar, Derman Alınca, Tepecikli Göko Dayı, Koray Koldaş, Umut Mustafa Bor, İbrahim Erol, Baver Bayram, Erkan Uygur, aynı kampüste bulunan Can Reis abim, Yakup Kaya kardeşim olan Azcan Yatbaz, İsmet Tari, Göktuğ Öztürk, Tamer Demirtaş, Fafi Salih Dursun, Ömer Şahin, Yusuf Tokay, İbrahim Akbaş, Hacı Hamadiç, Yusuf Turan, Çınar Denizkurt, Onur Kazan, Sadun Şimşek, Ramazan Yalçın, bu ismini geçen ve bizi tanıyan tüm abilere, kardeşlere selamlar olsun. Biz Şakran 3 nolu C7 koğuşuna yatmakta olan İbrahim Acar ve Hikmet Ören. Öncelikle Kader Birliği yaptığımız Kınalı, Ekrem Birlik, İstanbullu Semih Mehter abimiz, Can kardeşimiz Boz Çınar Birlik, Fuat Aspil, Berkan Sallı, Serhat Akın, Hayrettin Seher, Servet Sağar, Derman Alınca, Tepecikli Göko Dayı, Koray Koldaş, Umut Mustafa Bor, İbrahim Erol, Baver Bayram, Erkan Uygur, aynı kampüste bulunan Can Reis abim, Yakup Kaya kardeşim olan Azcan Yatbaz, İsmet Tari, Göktuğ Öztürk, Tamer Demirtaş, Fafi Salih Dursun, Ömer Şahin, Yusuf Tokay, İbrahim Akbaş, Hacı Hamadiş, Yusuf Turan, Çınar Denizkurt, Onur Kazan, Sadun Şimşek, Ramazan Yalçın, bu ismi geçen ve bizi tanıyan tüm abilere, kardeşlere selamlar olsun.
1: Murat'la.
0: Hemen kısa keseyim. Ferhat Arslan. Fero, evi bir arar mısın? Hem de çok acil. Eylemi ya da Baran'ı çok acil arayabilir misin evi? Ferhat Arslan. Kardeşlerim duyan varsa Fero'ya söylesin evi çok acil bir arayıversin beni. Başta olmak üzere. Burada bize kardeşliğini esirgemeyen Emirhan Akçaba, Doğukan Öz Onur,

Sinan Öncel ve kadın kapalıda olan aslan dostum Cellomen'in derdisi Sıla Zongur'a bin selam olsun. Akabinde Zeynep Uğrak, Gamze Çakar, Rabia Taşkesen, Kübra Tepe selam olsun. Azar Bülbül'den Zordayım. Ben T1B4'ten Serhat Bozdaş, yani Sarsılmaz. Burada bana dostluğunu esirgemeyen, dostluğunun hakkını veren Celal Eke, yani Cellomen başta olmak üzere. Burada bize kardeşini esirgemeyen Emirhan Akçaba, Doğukan Özonur, Sinan Öncel ve kadın kapalıda olan aslan dostum Cellomen'in derdisi Sıla Zongur'a bin selam olsun. Akabinde Zeynep Uğrak, Gamze Çakar, Rabia Taşkesen, Kübra Tepe'ye de selamlar olsun. Ben T1B4'ten Serhat Bozdaş, yani Sarsılmaz. Burada bana dostluğunu esirgemeyen, dostluğunun hakkını fazlasıyla veren Celal Eken, yani Cellomen başta olmak üzere. Burada bize kardeşini esirgemeyen Emirhan Akçaba, Doğukan Özonur, Sinan Öncel ve kadın kapalıda olan aslan dostum Cellomen'in derlisi Sıla Zongur'a bin selam olsun. Akabinde Zeynep Uğrak, Gamze Çakar, Rabia Taşkesen, Kübra Tepe'ye de selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Bayraklı'dan İsa Can Biler. Aleykümselam İsa Can kardeşim. Bir nolu C4 koğuşuna yatmakta olan aslan abim Yusuf Can Biler'e ve onun kader birliği yaptığı abileri, kardeşleri, dostları başta Samet Özdemir, Bulut Yıldız, Şafak Kiray, İbrahim Erişen, Ümit Demirkol, Çağlar Çakiye selam ederim. Farklı koğuşlarda bulunan kardeşlerim, abilerim, dostlarım. Emir Özdemir, İvo Özdemir, Enis Özdemir, Dilovan Vural, Yusuf Aksakal, Saptar Acar ve abilerin abisi Serdar Özcan'a selam olsun. Bayraklı Karşıyakan Manapkuyu çocuklarına da selamlar olsun. Aslan abim Samet Özdemir der ki korku ölümden döndürmez, aslan gibi yaşayın. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bayraklı'dan İsa Can Biler, bir nolu C4 koğuşuna yatmakta olan aslan abim Yusuf Can Biler'e, onun kader birliği yaptığı abileri, kardeşleri, dostları başta Samet Özdemir, Bulut Yıldız, Şafak Kiray, İbrahim Erişen, Ümit Demirkol, Çağlar Çakiye selam ediyorum. Farklı koğuşlarda bulunan kardeşlerim, abilerim, dostlarım Emir Özdemir, İbo Özdemir, Enis Özdemir, Dilovan Vural, Yusuf Aksakal, Saftar Acar ve abilerin abisi Serdar Özcan'a selam olsun. Bayraklı Karşıyaka Manapkuyu çocuklarına da selamlar olsun. Aslan abim Yusuf Can Biler der ki terazi var, tartı var, her şeyin bir vakti var. Murat abi, ben Bayraklı'dan İsa Can Biler, bir nolu C4 koğuşuna yatmakta olan aslan abim Yusuf Can Biler'e ve onun kader birliği yaptığı abileri, kardeşleri, dostları başta Samet Özdemir, Bulut Yıldız, Şafak Kiray, İbrahim Erişen, Ümit Demirkol, Çağlar Çakiye selam ediyorum. Farklı koğuşlarda bulunan kardeşlerim, abilerim, dostlarım Emir Özdemir, İbo Özdemir, Enis Özdemir, Dilovan Vural, Yusuf Aksakal, Saptar Acar ve abilerin abisi Serdar Özcan'a selamlar olsun. Bayraklı Karşıyaka Manavkuyu çocuklarına da selam olsun. Aslan abilerim Samet Özdemir ve Yusuf Can Biler der ki bizim gözümüz hepinizin gecesinden daha kara.

0: Alemin lideri Lider FM'de Murat'la Gönülden Gönüle programında duygularınıza tercüman oluyoruz. Hasretinizi, özleminizi, duygularınızı en güzel şekilde ifade etmek için bir mesaj kadar yakınız. Bize ulaşmak ve bilgi almak için hemen arayın. 0541 780 47 50 0541 780 47 50
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran Teviş'ten Mustafa Keskin. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Başta abilerim Savaş Aktaş, Ömer Oturak, Onur Beşer, Yusuf Samat. Kardeşlerim ve dostlarım Kaan Yıldız, Mert Alıçlıoğlu, Atilla Hukulu, İbrahim Sallı, Oğuz Akbey, Haydar Ergün, sabır ve dua ile tüm kader mahkumlardan selam olsun. Güne sözüm, hissizliğin ikinci gününde ne ilk günün heyecanı ne de yarının hevesi var içimde. Şarkımız Müjgan'dan, Sevemedim Kara Gözlüm. Murat abi merhaba sana, ben Şakran 3.0'dan Savaş Aktaş, merhaba Savaş kardeşim. Canım yeğenim Samet Baran Aktaş, koğuşumuzda bulunan Ömür Oturak, Onur Beşer, Yusuf Samar, Mert Alışlıoğlu, İbrahim Sallı, Mustafa Keskin, Kaan Yıldız, Atilla Hukul, başka kurumlarda yatan can kardeşim Melihcan Ataş, can dostum Berat Kurtay, Göktuğ Öztürk, Kurtuluş Çakarlı, Tolga Yalur, Muhammed Yalur, Hakan Çağlar, Arda Ceren. Bu derlere benden sevgi ve selamlar, gece bir sözle benden. Baktık mevzular çözülebilecek gibi değil. Bir düğümde biz atarız Savaş Aktaş, Ali Kınık'tan senin uğruna. Selamünaleyküm Murat abi, ben Üçnoğlu'dan Aydın Çineli, Ömür Oturak. Aleykümselam Ömür kardeşim. Canım oğlum Baran Ali Oturak, Murat abi senin aracılığında. Abim Savaş Aktaş, yeğeni Samet Baran Demir, farklı kurum ve koğuşlarda olan abim Kurtuluş Şakarlı, Muzaffer Saklı Avcı, Kemal Kaplan, Yusuf Samar, Onur Beşer, Mert Alışlıoğlu, Mustafa Keskin, İbrahim Sallı. Kardeşlerim Efe Arslan, Omuz Zor Bilmez, Arda Ceren, Hasan Batur, Tahir Yıldız, Yunus Emre Güzel. Bu derlere benim ve abimin sevgi ve selamları bakidir. Gece bir söz, boşuna koşmayın, kendinizi yormayın. Hikayenin sonunda herkes toprak sahibi olacak. Ömür Oturak. Murat abi şarkımız İsa Aksoy'dan Sen Benim Gerçeğimsin. Murat abi ben 3.0'dan Savaş Aktaş, 2.0'da yatan yeğenim Samet Baran Demir'e sevgimi selamlarımı gönderiyorum. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Tamer Demirtaş kardeşime ve Göktuğ Öztürk kardeşime de selamlarımla dayın Savaş Aktaş. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C8'den Veysel Şimşek. Aleykümselam Veysel kardeşim. Aynı ve farklı kurumlarda bulunan dost ve abilere hitaben başlar reisim Ramazan Şimşek olmak üzere, ardından Doğan Şimşek, Barış Şimşek, Müslüm Şimşek, Arda Ceren yani Gattar Tony, Emre Tanyeli, Umut Yılmaz, Ali İlhan, Kaan Çavgan, Mert Kaleli, Faruk Sadık, Baran Savur, Boran Görer, Devran Karahan, Kemal Demirel, İsmail Yangın. Bu derlere bin selam olsun. Enver Yılmaz'dan Su Misali şarkısı armağan olsun. Murat abi ben T1C8'den Veysel Şimşek. Burada kader birliği yaptım dost ve abilere hitaben başta Volkan Fırtına olmak üzere Görkem Akgüz, Adem Koca, Pınar Ege Yalnız, Ali Düzdek, Ahmet Yalçın, Muhammed Can Ataş, Yunus Emre Seher, Rıdvan Altun, Tekin Açgöz, Yalçın Velet, Vedat Tuncer, Hüseyin Tilep. Bu derlere bin selam olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle Ahmet Kaya'dan Karayazı. Bu derlere armağan olsun. Murat abi ben T1C8'den Veysel Şimşek, 3.0'da bulunan dostum, canım kardeşim Arda Ceren yani Gattar Tony'e bin selam olsun. Özgürlük sofrasında buluşmak dileğiyle Aslan kardeşim, istisnalar hariç tüm Buca çocuklarına selamın Bakide Hicamuti'den. Birader şarkısı Arda Ceren'e armağan olsun. Ben T1C8'den Veysel Şimşek.
2: Murat'la gönülden gönüle.
1: Öncelikle selamünaleyküm Murat abi, ben 3.0'da A13 koğuştan Barışcan kart almış. Aleykümselam Barışcan kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Mustafa Turan yani Mute. Akabinde Karşıyakalı Aykut Polat, Ali İmran Korkmaz, Ömer Elmastaş, Emin Rutbin, Sercan Bülbül, Emre Yener, Ercan Ekin, Devran Koçan yani Bıra, Barış Ercan, Batuhan Ekşioğlu yani Las Kopat, Alpaslan Aldanmaz, Nasır İnan yani Paşa, Mecit Dikici, Ferhat Kırdı, Ben hemen de yatmakta olan Cengiz Kartalmış'a bu derlere bin selam olsun. Sözlerimi şöyle bitirmek istiyorum. Haklı karınca yol veririz, haksız fili yolundan ederiz. Belki bir daha değiliz ama bir tepede de aşılacak yokuş hiç değiliz. Ben Üçnoğlu A13'ten Barışcan Kartalmış. Murat abi ben Üçnoğlu A13 Koğuş'tan Barışcan Kartalmış. Başta Koğuş'umuzun adaletli sağlayan Mustafa Turan yani Mute. Akabinde Karşıyakalı Aykut Polat, Ali İmran Korkmaz, Ömer Elmastaş, Emin Rutbil, Sercan Bülbül, Emre Yener, Ercan Ekin, Devran Koçan yani Bıra, Barış Ercan, Batuhan Ekşioğlu yani Laskopat, Alpaslan Aldanmaz, Nasır İnan yani Paşa, Mecit Dikici, Ferhat Kırdı ve Menemen'de yatmakta olan Cengiz Kartalmış'a bu derlere bin selam olsun. Şu sözlerimle bitirmek istiyorum. Haklı karınca yol veririz, haksız biri yolundan ederiz. Belki bir dağ değiliz ama bir tepede de aşılacak yokuş hiç değiliz. Ben Üçnoğlu A13'ten Barışcan Kartalmış.

0: Kayıt mesajlarımızı sonlandırdık. Hemen kaldığımız yerden devam. Şakranda yatmakta olan Çetin Kızıltepe, canım kocam. Sen her zaman kalbimin başrolüsün. Sen benim arkamdaki yıkılmaz dağsın. Evimin reisi, gözümün bebeği, çocuklarımın kıymetlisi. En kısa zamanda yanımızdasın inşallah. Ömrümün yettiği yere kadar arkandayım. Tek gerçek inşallah. 3 ay sonra yanımdasın. Yine eskisi gibi olacağız. Allah'ın izniyle gözümü dolduran. Kendine çok iyi bak. Öpüyorum seni. Ama ses kayıtlarımız vardı. Onları da paylaşalım. Sonra kaldığımız yerden devam edelim.
1: Selamun aleyküm. İyi yayınlar Murat abim. B6 koğuşunda yatmakta olan Aslı Sultanım. Canımın canı. Güzel kadınım. Bugün senin doğduğu gün. İyi ki doğdun. İyi ki varsın. Annem nice mutlu senelerin olsun inşallah. Canıma can kadınım. İnşallah dilerim ki Rabbimden öteki seneye hep beraber olmak dileğiyle annem. İyi ki doğdun. İyi ki varsın. Sultanın başımın tatlı belası. Evimin evimin solmayan gülü. Tek kraliçe.
2: Selamun aleyküm Murat kardeş. B6 koğuşunda yatmakta olan, canıma can katan, evim ve kalbimin tek sahibi yeşil gözlüm. Yani Aslı Sultanım. Doğum günün kutlu olsun nice senelere inşallah. En yakın zamanda yuvamıza bekliyorum seni. Gerçekten çok ama çok özlerim senin güzel gülüşünü. Görmek çok isterdim. Allah'ım en yakın zamanda seni bizlere kavuşursun. Ayrıca B6 koğuşunda yatmakta olan canım kızım, Fatma kızım, yani Escobar, bir seni çok seven baban. İnşallah yarın yanımızda olacaksın Allah'ın izniyle. Murat kardeş seni çok seviyorum. Ben Çimentepe'den bedava Yaşar.
0: Sağ ol Yaşar abi.
3: Selamun aleyküm Murat abi. Selam, ben Kolmadin Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan Efeko, yani namı değer Efeko. Buradan kadın kapalı şakranda yatmakta olan canım kanım olan annem Aslı Tuşlar'a seslenmek istiyorum. Canım annem, doğum

0: olacaksın. Seni sever oğlum. Mahmut Ayar Efeko seni öpüyorum. Kalbim, dünyam, her şeyim.
1: Evet, ablamızın ses kayıtlarını da paylaştık. Hemen kaldığımız yerden devam. Selamünaleyküm, ben Abdurrahman Namıder Çermikli. Aleykümselam. Bir nolu T tipinde yatmakta olan kardeşim Muhammed Necu'ya selam ve duayla özlenen ve beklenensin. Ben Batuhan Çalıkuşu, kadın kapalıda bulunan canım eşim Sezen Çalıkuşu, gözlerini kapat, elinde bir papatya olduğunu hayal et. Onlara seviyor, sevmiyor yap. Seviyorlar, kendine sakla, sevmiyorları bana gönder, ben onlara anlatırım seni çok sevdiğimi. Her şey Murat abi, Sezen'im, Aynur Polat'tan cadde sokak geziyorum, çalarsan sevinirim. Ben T1'e 16'dan Batuhan Çalıkuşu, canım eşim Sezen Çalıkuşu. Sezen'im, gönül delidir, zoru seçer, küçük bir umut ister. Gözümün yarı gözde, sevda zordur. Yürek ister, bu yürekte seni bekler, sen benim fazla yanımsın. Hani derler ya canımsın, belki de tam da öyle işte, sen benim bilmediğim canımsın. Ferhat Arslan, Fero evi bir arayacak mısın? Çok acil, şimdi. Az önce aramışsın herhalde, şimdi araman gerekiyormuş, haberin olsun kardeşim benim. Son mesajlarımızı toparlayalım. Ben Sıla Gezgin, huzurum her şeyim Fırat Gezgin'im. 7'de işten çıktım, sana söylediğim yere gitmedim aşkım. Aramanı bekledim ama aramadın, haberin olsun, aklın kalmasın diye. Her şey yolunda, herkesin selamı var, seni canımdan çok seviyorum. Ben Sıla Gezgin, hayatımın anlamı ve önemi dünyam Fırat'ım. Allah kuluna zirve yazdıysa önce en dik yokuşları yürütür. Az daha sabret, zirvenin en güzel yeri bize yakışır aslanım. İki balı aynı fonusa koyarsan zaten aşkına sahip çıkar. Önemli olan okyanusa sahip çıkmak, aşkımın en saf halisin. İyi akşamlar, ben Müge Kına. Kadın kapalıda yatmakta olan iki gözüm Şimam ablam, nasılsın? İnşallah iyisindir. Sen hep iyi ol, biz iyi oluruz. Çok az kaldı biliyorum. Sıkıldım ama sabret. Biz senin dağ gibi arkandayız. Umutla beraber her şeyin bir zamanı vardır. Allah çok büyük, merak etme. Sana bunu yapanlar, neyse konuşmaya gerek yok. Seni çok ama çok seviyoruz. Allah'ıma emanet ol. O güzel gözlerinden öpüyorum. İyi geceler, kurban oldum. Herkese iyi akşamlar, ben Umut Kına. Kadın kapalıda yatan cam baldızım Şima, canım benim, özledim seni çok yüce, Allah'ın izniyle çıkacaksın oradan, canını sıkma, keyfine bak, tüm arkadaşlarına selam söyle. T1B11'de olan abim Fırat Gezgin, abi seni çok seviyorum, dışarıda bir şey istersen tek haberin yeterli. Kasabalı Bedo'ya selam ediyorum. Aynı kurumda olan iki gözüm Arda Kurt, Mertcan Doğanay, Müslüm Doğanay, ismini yazamadım, bizi tanıyan tüm abi dostlara selamlar olsun. Geçmem Namert Köprüsü'nden vursunlar beni, yatmam çakal yatağında, aslan boğsun beni. Süleyman Üçer, Yılmaz Ökmen, Gökhan Alada, siz değerli kardeşlerime gelsin, teşekkür ederim. Hemen son mesajlarımızı da paylaşalım. Selam Murat abi, ben T4A8'den İbrahim Akbaş, aleykümselam kardeşlerim. Canım kanım yakışıklı abim Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan başta olmak üzere kardeşlerim, dostlarım, abilerim Orhan, Yağcı Mami, Tutkun, Mehmet Evin, can dostlarım Sayı Sayım, Atalay Tan Yıldız, Murat Vatansever, Doğukan Erdoğan, Oğuzcan Aslan yani Koppo, Ahmet Deder, Enes Turacı, Yusuf İslam, Emin Tuğrul, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan abim der ki asaleti kendinde, adaleti Rabbinde ara. Murat abi ben T4A8'den Doğukan Erdoğan, canım kanım yakışıklı abim Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan başta olmak üzere kardeşlerim, dostlarım, abilerim Orhan Yağcı, Mami Tutkun, Mehmet Evin, Sait Sayım, Oğuzcan Aslan yani Koppo, Ahmet Deder, Atalay Tan Yıldız, Murat Vatansever, İbrahim Akbaş, Beyaz Pesket, Enes Turacı, Yusuf İslam, Emin Turul, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan abim der ki çakalların güçleri kalabalıktan alırlar, aslanlar ise yalnızlıktan. Murat abi T4A8 yani Cengiz Hanlar, Koşulan Atalay, Burak Tan Yıldız, kısacası Ati, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canım kanım özüm Ferhat Arslan abim olmak üzere kardeşlerim, abilerim, dostlarım Orhan Yağcı, Mami Tutkun, Mehmet Evin, Sait Sayım, Doğukan Erdoğan, Ozcan Aslan yani Koppo, Ahmet Deder, Murat Vatansever, İbrahim Akbaş yani Köfte, Feyyaz Pesket, Enes Turacı, Yusuf İstanbul, Emin Turul, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan abim der ki bazı tesadüfler güzeldir, bazı tesadüfler ölümsüz. Murat abi T4A8 yani Cengiz Hanlar, koğuşuna sayı sayın, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canım kanım özüm Ferhat Arslan abim olmak üzere kardeşlerim, abilerim, dostlarım Orhan Yağcı, Mami Tutkun, Mehmet Evin, Doğukan Erdoğan, Oğuzcan Aslan yani Koppo, Ahmet Deder, Murat Vatansever, Atalay Tan Yıldız, İbrahim Akbaş yani Köfte, Feyyaz Pesket, Enes Suracı, Yusuf İstanbul, Emin Turul, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan abim der ki kimi insanı para tartar, kimi insanı makamı, beni ise merhametim tartar. Tamam bakalım. Evet. Selam paşam, ben Koçer'e aleyküm selam Ayhan abim. Paşam, buradan öncelikle bütün kader mahkumlarının Allah yardımcısı olsun, Rabbim tahliyeleri nasip etsin. Paşam, çok şirin kardeşlere, derman arkadaşım ve Melike ablama selam saygılar. Bazen bazı şeyleri görmezden gelir, bazense yapılan bütün işten kalbim.

ben ruhen severek yaptığın onca şeye sadece onu da helal etmez havale edersin değmeyen bir kimseye paşam. Paşam ben Koçerok kadın kapalı cezaevinden Leyla'ya teşekkür ediyorum. Sağ ol güzel düşüncelerin için. Hayat kısa ve sürpriz dolu. Sadece bu sürprizler inşallah'tır. Kıymet bilen kişiler olur. Birden ne bir şey biter ne de bir şey başlar. Çünkü emek ister, özveri ister, değer ister, saygı ister, sevgi ister. Kolay kazanılmıyor sevdiğim dostluk. Paşam ben Koçero, paşam senden Ayhan Aşan'dan. Ben sana yandım şarkısı ricamdır. İnsanı birbirini unutmayın. İnsan birilerini unutmayınca değil, unutmak zorunda kalınca büyüyormuş. Tamam bakalım. İzmir Menemen Tetip İşçi Koğuşu Salih Zeki Özbek canım her şeyim. İki yavrumun babası seni çok seviyorum. Çocukların sana aşık bunu hiç unutma. Seni dört gözle bekliyoruz. Yakındır özgürlük. Bunu biliyoruz canını sıkma. Biz seninle dört duvar arasına sığmayacak kadar büyük sevgimiz var bizim. Sabırla, inatla, aşkla yolunu gözlüyorum canım sevgilim. Evet, bugünlük bu kadar. Bu saate kadar WhatsApp üzerinden gelen tüm mesajlarınızı paylaştım. Yok, evet burada da var. Sayfa açılmayınca hemen sıkıntı. Şunu da açalım. İyi yayınlar, ben Nurten Fidan. A5 koşuna bulunan dünyanın en nadide, en narin çiçeği olan canımın içi kardeşim Şehriban Fidan. Bu sözlerim sana acı, hasret ve özlem ne kadar derinde olursa zamanla tüm çiçekler güneşe döner yüzünü. Ahmet Kaya'dan Sabır Kalmadı şarkısı Şehriban Fidan ve Şükran'a ve tüm A5 koşuna gelsin. İyi yayınlar Murat abi. Ben Nurten Fidan, A5 koğuşuna bulunan dünyanın en nadide, en narin çiçeği olan canımın içi kardeşim Şehriban Fidan. Bu sözlerim sana acı, hasret ve özlem ne kadar derinde olsa da zamanla tüm çiçekler güneşe döner yüzünü. Ahmet Kaya'dan Sabır Kalmadı şarkısı Şehriban Fidan ve Şükran'a ve tüm A5 koğuşuna gelsin. Ben Nurten Fidan, A5 koşuna bulunan dünyanın en nadide, en narin çiçeği olan canımın içi kardeşim Şehriban Fidan. Bu sözlerim sana acı, hasret, özlem ne kadar derin olsa da zamanla tüm çiçekler güneşe döner yüzünü. Ahmet Kaya'dan Sabır Kalmadı şarkısı Şehriban Fidan, Şükran'a ve tüm A5 koşuna gelsin. Dört mesajda aynı kardeşim benim. Hemen bunu da okuyalım. Ben Nurten Fidan, A5 koğuşuna bulan dünyanın en nadide, en narin çiçeği olan canımın içi kardeşim Şehriban Fidan. Bu sözlerim sana acı, hasret, özlem ne kadar derin olsa da zamanla tüm çiçekler güneşe döner yüzünü. Ahmet Kaya'dan Sabır Kalmadı şarkısı Şehriban Fidan ve arkadaşı Şükran ve tüm A5 koğuşuna gelsin. Şakran'da yatmakta olan Aycan Kızıltepe, aslan gibi kadınsın. Güzel ablam çok özledik. Seni güzel günler yakındır. Allah'tan umudunu kaybetme. Her şey eskisi gibi güzel olacak. Biziz çocukların, iyi kendine iyi bak, öpüyorum seni güçlü kadınım. Güzel ablam benim. Senin gibi kimseler olamaz. Sen tek başına koca orduya bedelsin. Erkek gibi kadınsın. T3'te yatan cam parçam Mert Yıldırım. Sevgilim burada hava çok güzel. Ben de yeni yeni kendime geliyorum. Seni çok özledim. Mert'om iyi ki benimsin. Aslan kocam Allah'ıma emanet ol ömrüm. Beni Demirci'den Ceylan Taşkıran'a. Ceylan'ım seni çok seviyorum. Ne kadar hasret çeksem de sana, senin hasretin her daim kalbimde, beynimde yaşıyorum. Saygılar Ceylan'ım. Beni Deveci'den Ceylan Taşkıran'ı aldım nefesim. Herkes benim peşimde olsa bile, yalnız bu dünyada senin her zaman ben peşindeyim. Senin alnından öpüyorum. Beni Deveci'den Ceylan Taşkıran'a. Bak her zaman güçlü ol. Her zaman sıkıntı yaşasak bile her zaman Allah'a sığınacağız. Seninle kimin ne olduğu iyi biliriz. Sen kafana hiçbir şey takma. Sadece otur izle, seni Allah'a emanet ediyorum. Beni Deveci'den Naciye Sarsılır annem. Senin ben her zaman güçlü olduğunu bilirim. Allah'ım sana her zaman güç kuvvet verir. Sen benim bu hayatta gerçekten kıramayacağım bir benim anamsın. Senin ellerinden ve ayaklarından öpüyorum. Beni Deveci'den Naciye Sarsılır anneme. Anne bizi düşmanlar yıkamaz. Senden ricam her ne olursa olsun ayakta dimdik durmanı istiyorum. Benim bu hayatta bir Allah'ım var. Bir de Ceylan'la sen varsın. Gerisinin hiçbir önemi yok. Allah'ım seninle olsun annem. Not. Ben Gülten Karagöz, Naciye Sarsılır annem, Ceylan Taşkıran, İsmet Deveci kardeşim. Abim diyor ki onlar güçlü olsun, ben her zaman güçlü olurum abime. Ben bir gün açık görüşüne gittim. Sizlere çok selamları var. Evet, bugünlük bu kadar. Yani bu saate kadar sizler için gelen mesajlarınızı okudum. Şimdi iki şarkı sonrasında, evet, SMS'ten kaldığımız yerden devam edecek. Murat'la Gönülden Gönüle.

zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartı bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdı. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız gün hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın.

çorapla, kırmızı pabuçların. Ve bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertte, hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.

Reklamlar. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

Alemin lideri Lider FM'de Murat'la Gönülden Gönüle programında duygularınıza tercüman oluyoruz. Hasretinizi, özleminizi, duygularınızı en güzel şekilde ifade etmek için bir mesaj kadar yakınız. Bize ulaşmak ve bilgi almak için hemen arayın. 0541 780 4750 0541 780 4750

Evet, geldik SMS üzerinden kaldığımız yerden devam. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T4'te yatmakta olan Mehmet Kızıltepe. Aleykümselam Mehmet kardeşim. Buradan kardeşlerim Gökhan Kızıltepe, Memo Kızıltepe, Ayas Kızıltepe, Veli Kızıltepe, Halil Kızıltepe, Çetin Kızıltepe, Veli Deveci, yengemiz Aycan Kızıltepe, Hasan Sarsılır. Nasılsınız aslanlarım, iyi misiniz? Herkesin saltanatı biz aya kalkana kadardır. Merak etmeyin, kısa bir tatildeyiz. Geri dönüşümüz mükemmel olacak. Allah'a emanet olun. Bir ihtiyacınız olursa yengeniz tekelin başında, her şeyi halleder. Gözünüz kapalı, beni aratmayacaktır. Murat abi ben Ziya, Şakran Kapalı Kadın Cezaevinde bulunan C9 koğuşuna yatmakta olan karım Ayca Nogagile. Seni çok seviyorum karım. Her şey çok güzel olacak. Yine yan yana olacağız. Az sabır. İbrahim Erkal'dan Ömrüm şarkısı armağan olsun. Ben Nasibe Erkeş, B9'da olan Cemilem. Doğum günün kutlu olsun. Yeni yaşın sana özgürlük getirsin. İyi ki varsın. Başımın belası, seni çok seviyorum canım kardeşim. Şakran T4'te yatmakta olan Mehmet Kızıltepe. Aslan kocam, seni gördüm neşem geldi. Kokun hala daha burnumda. Çok özlemişim seni. Orada

bırakıp evimize gelmek canımdan can aldı. Az kaldı aslanım, en kısa sürede kavuşacağız, gözün arkada kalmasın. Bana bıraktıkların bin yetime yeter aslanım. Bizi kimse yıkamaz çünkü biz aslanız. Aslan Murat abi. Umut Ömrüm şarkısı kocama armağan ediyorum. Murat abi, ben Sezen Çalıkuşu, eşim Batuhan Çalıkuşu. Aramızda şiir gibi konuşmanın özeti dizilince çıktı ortaya. Ben sordum, sen cevapladın. Biz aşk bir şiir yaşıyorduk ya da şiir gibi bir aşktı bizimkisi. Azer Birbir'den Tefo ille de sen. Murat abi, biz B1'den Birsen Yıldırım, Asena Üner, Seda Altaş, Burçin Sevuk, Sezen Çalıkuşu, Yaren Sak, Sude Ören, Salih Ecellioğlu. Bu mesajımız güzel kadın Zeynep Sak'a özel. İnşallah Perşembe günü tahliye haberleriyle gelirsin. Dualarımız seninle. Arkanda dağ gibi dostlarımız var. Unutma. Murat abi, ben B1'den Su, Nisan, değerlilerim Zeynep Sak, Birsen Yıldırım, Gülçin Cebeci, Yaren Serpil Sak, Hülya Güzeller, Salih Ecellioğlu'na selam olsun. Gece Zeynep Sak'tan bir dipnot kalbimde, elimde bir makasla gelip senden ne varsa söküp attım. Güçlü Soydemir, ne senle yaşanır ne sensiz armağan olsun. Murat abi, Şakran T4'te yatmakta olan reisim Mehmet Kızıltepe. Her karanlığın ardında bir güneş doğar. Sen bitti dediğin anda Allah elinden tutar. Bizim de bir umudumuz var. En kısa zamanda aslan kocam. Şakran bir nolu T tipinde yatmakta olan dostlarım Barışcan Şen, Ömer Yüksel derli dostlara selam olsun. Sizi seven sayan kardeşiniz Mehmet Sarsılmaz, Hüseyin Hazır Bulan, bizden size bu şarkı armağan olsun. Ahmet Kaya'dan Karayazı. Murat abi, ben T3-10 koğuşundan Gültepe'li Ali Tüfekçi. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Ali Bekir Torun ve Serkan Vurgun olmak üzere. Akabinde kader birliği yaptım dostlarım. Ataberk Atalay, Doğuş Tosunlar, Efe Korkmaz, Şahin Direkçan, Efe Arda, Kubilay Taylan Korkmaz'a bir değil bin selam olsun. İstisnalar hariç bizi tanıyan tüm dostlara, sevenlere selam olsun. Şakran T4'te yatmakta olan kralı Mehmet Kızıltepe, seni dört duvar arasına beni uykusuz geceler mahkum eden bu hayat bize bir kavuşma borçlu. Bugün değilse bile 2 ay sonra mis kokulum, seni çok severim aşkım, evimin direği, gözümün bebeği babacan Mehmet Kızıltepe. Murat abi, ben Ercan Tekdemir radyo başına, Menemen T-Tipi kapalı ceza infaz kurumu, B2 koğuşuna yatmakta olan Ercan Tekdemir, canımdan çok sevdiğim yoldaşım, kardeşime bin selam olsun. Gözlerinden öpüyorum, Yusuf zindan görmedi, zindan Yusuf gördü. Yiğide her yer meydan, ümitsize her yer zindandır. Ercan, seni seven kardeşin Metin Tekdemir, doğam her zaman seninle, gönlü güzel kardeşim unutma. Sabır en güzel şeydir, mesafenin bir önemi yok, gönlümüz bir can yoldaşım, güzel günler geçireceğiz unutma. Ben Balçova'dan Serdar Ataş, T4A7'de yatmakta olan aslan abim Sezer Oyanık ve kader birliği yaptığı dostları Murat Ayatan, Musa Sezer, Selçuk Bayram, Mustafa Berber, hepsine bin selam olsun. Aslan yattığı yerden belli olur, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Demir kapılar, dikenli teller umudu durdurmaz, özgürlük insanın yüreğinde başlar. Aslan abimi ve dostlarını Ahmet Kaya'dan yaşamadın sen, armağan olsun. Murat abi, Ercan Tekdemir radyo başına, Menemen T-Tipi kapalı ceza infaz kurumu, B2 koğuşuna yatmakta olan Ercan Tekdemir, canımdan çok sevdiğim yoldaşım, kardeşime bin selam olsun. Gözlerinden öpüyorum, Yusuf zindan görmedi, zindan Yusuf gördü. Yiğide her yer meydan, ümitsize her yer zindandır. Ercan, seni seven kardeşin Metin Tekdemir, doğum her zaman seninle, gönlü güzel kardeşim unutma. Sabır en güzel şeydir, mesafenin bir önemi yok, gönlümüz bir can yoldaşım, güzel günlere. Şakran kadın kapalı C9'da yatmakta olan boncuk gözlüme seslenmek istiyorum. Güzelim Ecem Kraliçem, moralini yüksek tut. Çok daha güzel günlerimiz olacak. Allah'ın izniyle aslan gibi yatıp çıkacağız. Şüphem yok o konuda. Sadece hüzüne yer verme orada. Ben yanındayım. Herkes bir yana, sen bir yana. Allah'a emanetsin güzel gözlüm. Dikkat et kendine. Aslan Girgin. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3A20 koğuşundan Çapa Hakan Ejderel. Aleykümselam Hakan kardeşim. Hayat kimin yanında yürüdüğünden çok, kim olmadan da dimdik yürüyebildiğinle ilgilidir. İyiliğimi zayıflık sananlara sessizliğimi cevap olarak bıraktım. Ayrıca Murat abi, yanımda olan abim Sait Faik Ölçen, yeğenim Selahattin Ejderel, ikinolda olan yeğenim Görkan Ejderel'e sıradaki en güzel şarkılar. Yanımda olan aslan yeğenim Tatar Berkan Batur'a armağan olsun. Çapa Hakan Ejderel. Murat abi, ben T3A20 koğuşundan Çapa Hakan Ejderel. Ne kadar haklı olduğundan önce ne kadar karakterli olduğun kaldığına bak. Ben kimseyle yarışmıyorum çünkü herkes kendi karakterinin seviyesinde yaşar. Ayrıca Murat abi, abim Mete Bey Dilli'ye, yeğenlerim Mete Can Bey Dilli'ye, kadın kapalıda bulunan yeğenim Meltem Bey Dilli'ye, Etkin'den Kralını Tanımam çalarsan sevinirim. Sana da iyi yayınlar abim. Çapa Hakan Ejderel.
Selamünaleyküm Murat, nasılsın, iyisindir inşallah. T1A11'de yatan yeğenim Ahmet Barmak, nasılsın koçum?

Sen bizleri düşünme, baban annen iyiler. Ahmet oğlum her şey hallolacak, kendine iyi bak, Allah'a emanet ol. Ben Harun Tarduş. Beni soran tüm dostlara selamlarımı en içten dileklerimle gönderiyorum. Kırşehir S tipi cezaevine sevk ettiler beni. Tüm dostlarıma Allah'a emanet ediyorum. Kendilerinize çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla. Bu istek şarkım tüm şakranda kalan kayda değer tüm dostlara, arkadaşlara, mahkumlara armağan olsun. Halit Bilgiç'ten Zafer Yakındır. Ben Sezgin Oyanık. T4 A7 ile yatmakta olan aslan abim Sezer Oyanık ve kader birliği yaptım. Dostlarım Murat Ayatan, Musa Sezer, Selçuk Bayram, Mustafa Berber, hepsine bin selam olsun. Aslan yattığı yerden belli olur, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Demir kapılar, dikenli teller umudu durdurmaz. Özgürlük insanın yüreğinde başlar. Aslan abim ve dostlarım Ahmet Kaya'dan yaşamadın sen armağan olsun. Ben Balçova'dan Serdar Ataş. T2 C4'te yatan dostlarım ve abilerim Adanalı Ayhan'dan lan kardeş çalarsanız sevinirim. Murat Zengin yani Exos, özlenen ve beklenensin, unutma aslan dostum. Ben T1B18'den Halil Karagöz. Aramızdaki en önemli fark buydu. Ben hayatın gerçeklerini olduğu gibi kabulleniyordum. Sen olmasını istediğin gibi. Bu yüzden anlaşamadık. Not: beni bıraktığın gibi bulmak istiyorsan bıraktığım gibi olmalısın. Halil Karagöz. Ben T1B18'den Halil Karagöz. Tam sensiz yaşamayı öğrenmiş ve mutlu olmayı başarmışken sen geri getiren hayata ne etmeliyim, küfür mü yoksa teşekkür mü? Gülü'den Değmez Mi Sana şarkısı armağan olsun. Halil Karagöz. Ben Berhan Azsever. C17'de bulunan Can abi, Muhammed Sayın abi, Dilovan Uğur abi, ayrıca Ali dayıya benden selam ediyorum. Abi, Uğur abide bir fotoğraf muhabbeti var onunla ilgili. Bana hala haber vermedi, ondan haber beklediğimi söylersen sevinirim. Sen baş tacısın, Ozan yazarın da sana çok selamları var. Neşe, ben T2'de bulunan Murat'ıma aşkım mektubumu gönderdim. Umarım seni mutlu eder. Kafanda kurduğun düşüncelerden kurtulursun. Arayabilirsen ara. Seni çok özledim. Sesini duymaya ihtiyacım var. Ben iyiyim. Hiç merak etme sevgilim. Sana kavuşmayı bekliyorum. Gönlüme düştüğün günden beri. Senden başka bir gökyüzü tanımadım. Gözlerim seni çok ama çok seviyorum. Rabbime emanet ol. Şakran C7 Hayrettin Seyyar Bozo ben. Songül teyzen. Acil beni ara oğlum. Ben Sezgin Oyanık. Şakran açık cezaevinde kader birliği yaptım. Abim Şehmus Tuğ, namı der Caner, namı der Sivri. Hepsine bin selam olsun. Şakran açıkta yatan bütün dostlara da selamlar olsun. Murat abi, Şakran T4'te yapmakta olan Arda İmeceli. Annenle konuşmaya devam et. Ben konuşmak istemiyorum. Onlar zaten telefonu yapmış. Kendine iyi bak. Hemen sayfamızı yenileyelim. Bir şarkıdan sonra sayfamızı yenilemiş olacağız. Sonrasında kaldığımız yerden devam.

0: Evet, kaldığımız yerden devam.
1: T2B13 koşulu olan eşim Orhan Mete, dışarıda hayat var diyorlar. Sensiz ne kıymeti var? Benim dünyam seninle atıyor. Güçlü ol, unutma ki burada seni her şeyden çok seven, bekleyen bir kalbim var. Şakran C7 Hayrettin Seyyar Bozo. Ben Songül, teyzen acil beni ara oğlum. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1C8'den Yalçın Bilet. Aleykümselam Yalçın kardeşim. Yanımda olan Aslan kardeşim Ege Yalnız ve diğer kurumlarda olan Mehmet Emin Kaya, Vahap Ali, Azcan İzzet Kaya, Çınar Kurşun, Berkay Çelebi, Vedat Güven, Ömer Çakıcı, Batu Budak, Erkan Çelikbaş, bütün kardeşlerime, dostlarıma selamlar olsun. Yalçın Bedet BG Yalnız. Murat abi, ben T1C8'den Resul Kartal T2B3'te bulunan amcam Aydın Demirbaş radyo başına. Amcam, olanları duydum, çok geçmiş olsun. En az senin kadar ben de üzüldüm. Bizi merak etme, seni seven yeğenin Resul Kartal. Murat abi, ben Gamze Gökçen B9 koğuşuna bulunan canımın içi en derdim Nuran Gökçen radyo başına. Bacım, Emine abla aradı bugün. Yarınki kapalı görüşüne gelmesinler demişsin. Gelmek için hazırlanmıştım. Kendimi neyse tamam, haftaya çarşamba yanındayım aşkım. Bizi merak etme çocuklar, çok iyi. Perşembe günü hastane randevum var. Dönüşte çocukları da alıp evime gideceğim. Haberin olsun, seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Selamünaleyküm, aleykümselam. Abdullah Altın ve Ege Yalnız'a selam olsun. Nabza göre şerbet verenlerden, rüzgarına göre yön değiştirenlerden, menfaatleri uğruna değişenlerden olmadık. Çok şükür bizi anlamaz, kıblesini şaşıranlar. Bizi iyi bilmez, iyilikte bir kötülük arayanlar tabii ki sevmezler bizi. Derlerine göre değil, diğerlerine göre yaşayanlar. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Yiğide her yer meydan, ümitsize her yer zindan. Sizi seven R.A. Hemen şu açalım onu. Şakran T1B9 zaten kocam Okan, bir çere selam olsun Sarı Odalar şarkısını armağan ediyorum. Ben Kadın Kapalı'dan Nazan Demirhan, benim iki gözüm Ezel Özel Bornavalı Damla Üstütüncü Hatice Buse Yılmaz gece söz bırakıyorum. Aslanı kafese koydular diye soyumuz kurudu sanmasın. Hepinizin vakti gelince inceden incede Murat abi Ezel Özel için İlaçlar Duş, ne kadar acıyor yüreğim. T1B3 koğuşuna yatmakta olan kardeşim Yasin Akça'ya seslenmek istiyorum. Bu hayatta sırtını yaslayabileceğim tek ortak annenin doğurduğu kardeşindir. Seni çok seviyorum. Her zaman aklımdasın. Kafana bir şey takma. Özgür gün yakındır. Kendine çok iyi bak. Dikkat et kendine. Ablam, yeğenlerin sana çok selamları var. Miran ve Berat Ferhat Tunç'tan. Özlemin dili olsaydı armağan ediyorum. Seni Allah'a emanet ediyorum. Allah'ın adaleti şaşmaz kardeşim. Murat abi, ben Ali Çınar, T1A15 koğuşuna yatan Aslan abim, Can abim, Muhammed Necmettin Varsak abim radyo başına. Abim benim, iyisindir inşallah. Vallahi yokluğun belli olur, en kısa zamanda çıkman dileğiyle başla sen ve kader birliği yaptın, tüm dostlara selam olsun. Ne isteğin emrin olursa her zaman beklemekteyiz, kendine iyi bak abi, Allah seni en kısa zamanda sevdiklerine kavuştursun. Muhammed Varsak abim, ellerinden öpüyorum. Abi ben Ali Çınar.

Bu arada Aşkın Dal kardeşin de sana çok çok selamları var. Ben T4A8 koğuşundan Cengiz Hanlı Ferhat Arslan. Dün gece bana T1B9 koğuşundan şahsım

Bir sorun yok. Herkesin sana selam var. Bizi merak etme. Sen dik ol, var ol. O zaman ben daha iyi olacağım. Yıkılmaz koca çınarımız. Allah seni başımızdan eksik etmesin hacı kocadan. Hadi çık gel gözü karam. Şarkısı armağan ediyorum. Aykut ben kadın kapalı yatan başımın tatlı belası gönlümün sultanı Melisime sevgilim nasılsın iyisindir umarım. Beni merak etme iyiyim çalışıyorum seni çok seviyorum hasretin yaktı kavurdu beni ilk defa bu kadar uzun zamandır görüşemedik. Nasipse salı günü yanındayım Murat abi hatunuma Yıldız Silve umadığın anda armağan olsun. Ben Çimentepe'den Kevser aşık bir nolda bulunan babam Yusuf aşık canım babam yıkılmazdım. Rabbim senin yokluğunu bize yaşatmasın inşallah. Bir nolda olan abim Özkan aşık abi senin yokluğun bizde çok belli ama umudumuz hep yarın çıkacakmışsın gibi var. Kadın kapalıda olan Bahar Dündar radyo başına. Canım abim umut iyi onu merak etme herkes iyi annenin sana selam var çok umutların yıkılmasın. Allah büyük seni çok severim Salih Tepeli sabret mahkum Yusuf aşık Özkan aşık Bahar Dündar için armağan olsun. Murat abi şakran kadın kapalıda yatmakta olan can dostum Ebru Çağlar ve koğuşuna bulunan arkadaşlarına selamlar olsun. Tüm kader mahkumlarını Rabbim sevdiklerine kavuştursun. Elbet bir gün can dostum Umut Sevingil. Ben Çimentepe'den Yasemin aşık namı der yorgun savaşçı. Bir nolda bulunan Çimentepe'nin yakışıklısı Yusuf aşık radyo başına. Evde bir sıkıntı yok çoluk çocuğun selamı var. Anladın mı dostum Yusuf hanıma seni çok çok seviyorum. Aşkımsın sen kendine iyi bak seni çok çok seviyorum tamam dostum Allah'a emanet ol öpüyorum seni çok. Ben T4B8'de yatmakta olan Cengo Yavuz başlı abim Serdar Koyuncu Mehmet Koyuncu Rasim Aydilek Taşkın Eletos kardeşlerim Azat Yavuz Rezzan Yavuz Antepli Cafer Demir Doğukan Altun Çınar Deniz Ömer Alemdar Hakan Demirel canım kardeşlerim Atakan Günel Cafer Başkan Azat Başkan beni tanıyan tüm dostlarıma selam olsun Ahmet Kaya'dan Bahtiyar şarkısı Ballıkuyu'dan Diyarbakır'dan Ramecan. Ben T4B8'de yatmakta olan İlhan Ayazcan, koğuşumuzun adaletini sağlayan başta Cengo Yavuz Doğukan Altun Atakan Günel ve abilerimin derlisi Vehbi Böcek İslam Yıldırım, Soner Taşoku Mehmet Ali Barış Çetin Güzel Murat Cengiz Han Duman Ömer Baygara bu derlere bin selam olsun. Geceyi Atakan abimin sözüyle bitirmek istiyorum. Sabır etmeyi bilmeyen yemini etmesin. Bergama MTP kapalı cezaevinde olan Uğur Kökten Türk için Yıldız Silve bir tek düşüncem sensin paşama sevgilerimle. Ben Menemenli namı der Murat Eriş, kadın kapalıda yatan benim için kıymetli ve değerli olan canım eşim Nazan Demirhan. Hanımam Allah senin neşeni hiç bozmasın. Sen benim bu dünyada en değer verdiğim kadınımsın, ömrümsün, oğlumuzla konuştun. Sesini duydun, Memo'nun da sana çok selam var. Çocukların da selamları var aşkım. Seni her daim seven namı der Murat bu akşam çalan şarkılar senin olsun. Ben T4B8 koşulan Egemen Hakan Demirel, dayım olan Erhan Teker olmak üzere Soner Taşoku, Genco Yavuz dostlarım Nus Kentli Atakan Günel, Doğukan Altun, Mehdi Böcek, Mehmet Ali Baraç, Ayaz Alancay, Çınar Deniz Çetin, İspir Geceyi dostum Atakan Güner'in sözüyle bitirmek istiyorum. Sabretmeyi bilmeyen etmesin yemin dostum Atakan Güner'e bin selam olsun. Ben Menemenli namı der Murat Eriş, Menemen kapalıda yatan canım oğlum Mehmet Eriş yani Eşref Tek Paşam seni gördüm bana yeter paşam. Benim açığa çıkmanı dört gözle bekliyorum canım oğlum. Annenle konuştun seni çok merak ediyordu o da iyi geldi. Seni seven namı der Murat bu akşam çalan şarkılar senin olsun paşam. Murat abi ben Menemen C6'dan Berhan Teliman sana zahmet anons yapar mısın abi? Mavi renkli muhabbet kuşu koğuşumuzdan kaçtı. Kimin koğuşundaysa C6'ya yollarsanız sevinirim Berhan Teliman. Ben T4B8 koğuşundan Atakan Günel. Koğuşumuzun adaletini sağlayan abim Genco Yavuz dostum Doğukan Altun Vehbi Bislam. Mehmet Ali Hakan Demirel Çetin Güzel Murat Konuş Adanalı Cengo ve Ömer ve başka koğuşlarda yatan abilerim Mustafa Yıldırım. Vedat Adı Güzel Baver Başkan Onur ve Kemal Camgöz Yusuf Oyur. Efe Oğuz Fatih Dursun ve ismini yazamadım abi kardeşlerime sabretmeyi bilmeyen yemin etmesin Nusret Kentli Atakan. Veysel Özpınar Yıldız ben. Ekin senin işini halletmiş Yakup'la da konuştular perşembe çıkacak dedi. Hemen sayfamı yenileyim.

Bir sayfa daha açalım. Murat abi, ben T4B11 koşulan Mehmet Ali Fincan, senin aracılığıyla kader birliği yaptım abi. Kardeşlerim olan Kerem Gezer Paşa, Edis Hüseyin Polat, Barış Gezgin Kemal, Tiftik Bucalı, Barış Taşkınoğlu, Kadir Doğanay, Mehmet Can Akbay, Ozan Uzun, İsmail Özmen, Erkan Akkurt, Furkan Güngörmüş, Adanalı Ferdi Toprak, geriye söz bırakmak istiyorum. Taklit edilemeyen

tek şey cesarettir. Kimsenin taklit etmesine gerek yok. O da B11'di. Bir kez daha sayfamızı yenileyelim. Aman. Ben A5 koğuşundan Bursalı Pervin, can yoldaşım, ay parçam Sedef Nur Aşkıner ile gece bir söz bırakmak istiyoruz. Bedenini ödedim, hayatın özetini veremem. Seni kıskanmak mı? Ha, adın zikredildi, dilin çeken nefesi. Kadın kapalı B1'de olan Ceren Korkmaz'a selam olsun. Hazar Yıldız alacağım var benim, armağan olsun. Şakran Teviş'te olan İbrahim Kaya, cansever titriyor ellerim, bana veda ederken armağan olsun. Ben Çeşen, yani Abdülkadir Çeşen. Hatice sıradaki şarkıyı Şakran Kadın Kapalı'da bulunan, benim için değerli olan Dersim kızı Hülya Bayraklı başta olmak üzere ve koğuş arkadaşları olan Buse Yılmaz'a, Bergamalı Hasret'e, Arife Gülce Gün, Kübra Tepe, Güller Demirkıran'a armağan ediyorum. Rabbim de zamanda sizleri sevdiklerinize kavuştursun. AKC. Ben T4B8 koğuşundan Bayram Maviş başta koğuşumuzun adaleti sağlayan abim Cengo Yavuz, dostum Doğukan Altun, başta abilerim Vehbi Böcek, Soner Taş, Oku Çetin, Güzel İslam, Yıldırım Yunus, Bingöl, dostlarım Baran Eroğlu, Atakan Günel, Emir Doğan, Çınar Deniz, Diyar Kara Sungur, Yusuf Taha, Yıldız Eren Güler, Ayaz Alaçay, Ömer Ailemden, Cengiz Han Duman'a selam olsun. Geceyi dostum Atakan Güner'in sözüyle bitirmek istiyorum. Sabretmeyi bilin. Ben T1C8'den Atakan Ecellioğlu, kadın kapalıda bulunan canım annem Saliha Ecellioğlu'na selam ediyor. Ellerinden öpüyorum. Sultanıma bu şarkı armağan olsun. Murat Yalçın'dan iyi ki varsın. Canımdan öte güzel arkadaşım Saliye Bektaşoğlu, bu zor günler geride kalacak canım arkadaşım. Canını hiç sıkma. Aslan gibisin. Cezalar seni yıldırmaz. Saliye Mevru Yaşar'dan ben de yangınlar gördüm. Armağan olsun Saliye'me. Kardeşlerim, sizden bir ricam var. Şimdi bu okuduğum mesaj değil. Daha önce bazı mesajları böyle es geçiyorum. Sizden ricam, lütfen. Zaten bu ay sonu Allah nasip ederse işi bırakacağım. Öyle karar aldım. Zaten yarın paylaşacağım. Bir çoğunuz yatıyorsunuzdur, duymuyorsunuzdur. Allah izin verirse bu önümüzdeki ay işi bırakıyorum. Yani program bırakıyorum. Artık yaparlar mı, yapmazlar mı? Çünkü çok sıkıldım artık. Mesaj içerikleri beni çok zor durumda bırakıyor. Mesaj içerikleri beni çok zor durumda da bırakıyor. Çünkü okuyoruz, okuyan sıkıntı yaşıyor. O yüzden böyle bir karar aldım. Allah nasip ederse bu ay sonunda, yarın Allah izin verirse radyo sahipleriyle de görüşeceğim. Artık yoruldum. Böyle bir karar aldım. Allah nasip ederse yarın süreç içerisinde de zaten paylaşacağım. Bu aydan sonra Allah izin verirse inşallah. Tahmin ediyorum hangi aydayız? Temmuz, Ağustos. Evet, Eylül'e kadar devam edeceğim. Eylül'den sonra artık ya bu program da kalkacak. Ben olmadıktan sonra kimse yok. Yani yapacak biri yok. Çünkü gerçekten çok yoruldum. Sevdiklerimden yoruldum. Sevdiğim insanlardan yoruldum. Mesaj içeriklerinden yoruldum. Artık tedirgin olmaya başladım. Acaba bundan çağırırlar mı? Acaba bundan gönderirler mi? Acaba şu olur mu? Acabalarla sabah yapıyorum. O yüzden bugün kesin kararımı aldım. Allah nasip ederse yarın işverenlerimizi de paylaşacağım. Artık Eylül'e kadar buradayım. Eylül'den sonra Allah nasip ederse inşallah olmayacağım. Çünkü dediğim gibi mesaj içerikleri artık hoş olmamaya başladı. Ne güzel sistemi oturtmuştuk ama yine başladı kardeşlerimiz. Hoş olmayan sözcükler, hoş olmayan sözler. Çünkü bu radyoyu herkes dinliyor. Nefsi davranılacak bir yer değil burası. Nefsi, nefislerimizi tatmin edecek bir yer de değil burası. Kendim için de söylüyorum. O yüzden yoruldum artık. Allah nasip kısmet ederse yarın zaten konuşacağız. Yarın son noktayı koyacağım. Eylül'e kadar buradayım. Eylül'den sonra Allah'ın izniyle bu programla ben olur muyum, olmaz mıyım onu da Allah bilir. Çünkü gerçekten bu akşam bir kez daha bir şeyleri kafamda artık taşları oturttum yerine. Kararımı da verdim. Aha da şimdi sizlerle paylaşıyorum. Gerçi birçoğunuz duyuyorsunuz, duymuyorsunuz, yatıyorsunuz, yatmıyorsunuz bilmem. Ama yarın inşallah süreç içerisinde paylaşacağım. Yarın sabahta radyo sahiplerine, yayın yönetmenine durumu izah edeceğim. Ondan sonra Eylül'e kadar tahmin ediyorum buradayız. Çünkü kayıt mesajı olan kardeşlerim var. Sponsorluk aldığımız kardeşlerimiz var. Onlarla diyaloğa gireceğiz. Şimdi 3 ay 4 ay verenler vardı. Sağ olsun Harun kardeşimizin sevki çıktı.

yaklaşık bir senedir sponsorumuzdu. Yarın olsun, hayır olsun ama Allah nasip ederse artık bu içerikler beni ve şu an bu bir gün, iki gündür yaşadığım bu sıkıntılar beni böyle bir karar almama mecbur bıraktı. Dediğim gibi Allah nasip ederse inşallah bu programı da bırakacağım. Burayı da bırakacağım. Eylül'den sonra bakacağız durumumuza. Yarın inşallah süreç içerisinde de paylaşacağım bunu kardeşlerim. Buse, ben kıymetliyim Şakir söylemez. 1000 kilometre uzak olsan da gözümün önünden bil ki en büyük göz yürektir. Ve yürek hiçbir zaman uzaklık tanımaz sevgilim. Özgür Kaplan, gel tut elimden, yar armağan olsun değerlime. Ben Menemenli Namı Der Murat Deriş, kadın kapalı yatan, benim için kıymetli değerli olan ömrüm, seve seve vereceğim canım eşim Nazan Demirhan, bu sözüm sana, ne kadar zor olursa olsun ben seninle her yükü kaldırmaya varım. Baktık kaldıramıyoruz, beraber yıkılırız, yeter ki sen yanımda ol sultanım. Yıldız Silbe'den Yaşamak Seninle güzel şarkısı ömrüme gelsin. Dortmoğlu T-Tipi B11 koğuşuna yatmakta olan Aslan abim Bucalı, Barış Taşkınoğlu ve koğuşundaki bütün dostlarına selam olsun. Onlara Azer Birbiden Gurbet Hapishanesi şarkısı armağan olsun. Yeter ki umudun olsun, o şık elbet bir yerden doğar hayatına deyip mesajımı sonlandırıyorum. Ben Menemenli Kral Erdoğan Eriş, kadın kapalıda yatan canım kardeşim Nazan Demirhan. Bugün haberini aldım, memomla konuşmuşsun, çok sevindim. Ben de onun gelmesini bekliyorum. Canım kardeşime Yıldız Silbe'den Aklım Hep Sende şarkısı senin ve Ezel Özalp'ın olsun, geceniz güzel olsun. Şakran'da yatan aslan babam Ahmet Hassepeçi, hasret sana, özlem sana, iyi ki doğdun, iyi ki varsın, kalbi gönlü güzel babam. Yeni yaşın bizi tez kavuşturur, seni çok seviyorum, iyi ki benim babamsın. Çok özledim canımın içi kendine, iyi bak kızın Ayca Su. Ben Menemenli Namı Der Murat Eriş, kadın kapalı yatan, benim için kıymetli değerli olan eşim Nazan Demirhan ve Menemen kapalı yatan, benim canım oğlum Mehmet Eriş yani Eşref Tek abim Erdoğan Eriş ve Ezel Özalp ablamın olsun, geceniz güzel olsun, sizi seven Namı Der Murat, bu akşam çalan şarkılar size gelsin. Çok değerli can dostum Bayram Türkeli ve Alican Türkeli kardeşlerim, saygılar sevgiler, canım ablam Sevgi Türkeli ablam, iki haftadır geliyorum görüşüne ama çıkmıyorsun. Neye kızdım bilmiyorum ama gönül koyuyorum ablam. Haberin olsun, her zaman bir kardeşiniz burada. Her daim yanınızda ne olursa olsun. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Elbet bir gün canlar. Ben E4'ten Ruşen Akyıldız. Benim için uğruna can alınacak, can verilecek. Çok değerli can dostum Bahar Üstanık olmak üzere. Kardeş kelimesinin hakkını fazlasıyla veren Ayşe Yaprak kardeşi Kadriye Bayısın. Sakaryalı döndü gezer, onun derlisi Bornavalı Azze Murteke'nin kraliçesi Fatma Fidanlı Özlem Kırın. John 4 olan kardeşim Ezel Özalp'ten çok selamlar olsun Murat abi. Gece Bahar Üstan'ın sözüyle size yaşattıklarını yaşamanız dileğiyle sıradaki bütün şarkılar bu canlara gelsin. Ben C8'den Bahar Öztanık, can dostum ve kıymetlim B4 koşun olan Ruşen Akyıldız, bana öz kardeşlik sevgisini gösteren Ayşen Yaprak, kan bağım olmasa da can bağım olan Murteke'nin efsanesi Fatma Fidanlı, Sakaryalı'nın kıymetlisi Bornavalı, benim kızım Rabia Çok Demir, gece Ruşen Akyıldız'ın sözüyle siz dost olamadığınız için bizim dostluğumuzu kıskandınız, Uygar Donay'dan ateş ediyorum. Ben Menemenli Namı Der Murat Eriş, Menemen C6'da yatan İbrahim Yılmaz abim, selamını aldım, selamın başım üstüne, gereken neyse yerine gelir abim, sakın merak etme, halledeceğim, arkadaşlara selam söyle abi, kafan yerinde değil bu aralar. Ben C5'te yatan abi kardeşlerime Menemen'den selam olsun, sizi seven Namı Der Murat Ahmet Kaya'dan beni bul şarkısı İbrahim Yılmaz abime armağan olsun. Murat abi ömrüm Ece Pekgüven radyo başına. Sen benim dünyamsın, uğruna uykusuz kalmaktan rahatsız olmayacağım tek kişi, konuşmaktan asla bıkmayacağım tek kişi, gün boyunca aklımda sürekli olan tek kişi sensin, seni çok seviyorum, sakın unutma, bugün değil ama elbet bir gün. Ben T3B9 koğuşundan tahliye olan Bergamalı Batu, öncelikle koğuşun adaletini sağlayan Ceyhun Hocal, Mami Yılmaz başta olmak üzere kıymetli abim Cumhuriyet Mahallesi'nin kral abisi, Şeytan Serdal, Aslan Dostlarım, Ahmetli Berşan, Polat Vericen, Karadeniz, Eren Aras, Balıkçı Özgün, Özkan'a bin selam olsun. Murat abi Şakran kadın kapalı C14 koğuşuna yatmakta olan Meleğim Kübra Tepe radyo başına. Küboşum bugün aramışsın ablam, uyuyordum. Açamadım o yüzden merak etmeyiz, bir sıkıntı yok, çok şükür, sen nasılsın, kurban oldum, iyisindir inşallah, seni çok özledim meleğim benim. Hülya nasıl, çok selam söyle, birbirinize sahip çıkın ablam, önce Allah'a sonra birbirinize emanetsiniz canlarım benim. Murat abi ben Murat Akgüz, kadın kapalıda yatan karım, her şeyim Selinay Sayan.

diyor başına. Sana olan sevgim, hasretim hiçbir zaman bitmeyecek sevginim. Bunu bil. Sen benim her şeyimsin. Seni çok seviyorum sevginim. Senin adın geçince kalbim duracak gibi oluyor. Sana deli gibi aşığım. İyi ki varsın. Kendine dikkat et. Allah'a emanet ol. Bir tanem benim. Seni görmem lazım. Armağan olsun. Çalarsan sevinirim Murat abi. Ben Buca'dan Mardin mahallesinden Resul Tice Şakran'da yatan dostum Aydın Bıçakçı'ya kucak dolusu selamlar olsun. Gece bir söz, çoğalan kalabalıktan azalan tek şey vefadır. İki nolda yatmakta olan aslan kardeşim Mustafa Karabıyık. Seni çok seviyoruz. Sen yeni geldik biz de. Konuştum, hallettik. Haberin olsun, aklın kalmasın. Allah'a emanetsin. T4-15'te yatmakta olan aslan abim İbrahim Ethem Meral'e selam olsun. Ölümsüz gümüş bala çocukları. Ben Aliye Kadın Kapalı'dan Esen Keskin, canımın işleri Azime Nur Elbir, Özlem Kırım Nazilli'den Umut ve Gamze Evgi için Hicandan Hokkabazlar çalar mısınız? Gece bir söz, biz kötü günümüzde vurun, iyi günümüzde hiçbirinize... Ben Üçnoğlu'da yatan Mert Aluşluoğlu radyo başına. Mert'im gözümün nuru, için ferah olsun, güzel günler kapıda bizi bekliyor biliyorum. Kafana takıyorsun her şeyi ama adalet er ya da geç yerini bulur. Bak yolunu bekleyen yarım kalan hayallerini gerçekleştirmek için gün sayan bir karın var. Şunu düşün, ardında bekleyenler var ve dik dur, her şey geçecek gidecek. Yine biz bize olacağız, seni çok seviyorum, ömrüm Rabbim emanetsin. Murat abi ben Üçnoğlu'dan Mert Aluşluoğlu. Öncelikle aslan abilerim Savaş Aktaş, Aydın Çileli, Ömür Oturak, yanlışlık var, Aydın Cineli diye, Ömür Oturak, Dibek Başılı, Kaan Yıldız Kaleli, Onur Geçer, Oğuzhan Akbey, Yusuf Samar, Foça Açık Cezaevinde yatmakta olan Ömür Hekimoğlu, İkinoğlu'da yatmakta olan Ahmet Aydın abilerime, kardeşlerime selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Geceye bir söz bırakayım, baktık olmadı, bir düğümde biz atarız. Murat abi ben Üçnoğlu'dan Mert Aluşluoğlu. Öncelikle aslan abilerim okuduk bunu. Evet okuduk. Selam abi Kardelen ben. Üçnoğlu'da yatan Mert Aluşluoğlu radyo başına. Mert'im gözümün nuru, içini ferah olsun. Güzel günler kapıda bizi bekliyor. Biliyorum kafana takıyorsun her şey. Adalet er ya da geç yerini bulur. Bak yolunu bekleyen yarım kalan hayallerini gerçekleştirmek için gün sayan bir karın var. Şunu düşün, ardında bekleyenler var ve dik dur, her şey geçecek gidecek. Yine biz bize olacağız, seni çok seviyorum ömrüm, Rabbime emanetsin. Ben Işıkkent'ten Muhammed Çetin, başta Can abim Murat Orak olmak üzere Şakran'da yatmakta olan Yunus Çoban abime, Menemen C2 koşuna bulan abim Turan Avşar, Ekrem Bölük ve kardeşleri Murat Altunla, Ömer Cengiz Yüksel, Latif Can Doğan, Harun Güven, Menemen A5 koşuna yatmakta olan Aslan Yenim, Batuhan Başar, ismini saymadım dostlarıma, Ozan Manas'tan Ya Musalla Ya Mahpus şarkısı armağan ediyorum. Özlenen beklenensiniz elbet bir gün, özgürlük sofrasında görüşmek dileğiyle. Ben Harun Tarduş, beni soran tüm dostlara selamlarımı, en içten dileklerimi gönderiyorum. Kırşehir S tipi cezaevine sevk ettiler beni. Tüm dostlarımı Allah'a emanet ediyorum. Kendilerinize çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla. Bu istek şarkım tüm Şakran'da kalan kayda değer dostlara, arkadaşlara, mahkumlara armağan olsun. Halit Bilgiç'ten Zafer Yakındır. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Işıkkent'ten Muhammed Çetin, başta Can abim Murat Orak olmak üzere Şakran'da yatmakta olan Yunus Çoban abim, Menemen C2 koğuşuna bulan abim Turan Afşar, Ekrem Bölük ve kardeşlerim Murat Altun'da, Ömer Cengiz Yüksel, Latif Can Doğan, Harun Güven ve Menemen A5 koğuşuna yatmakta olan Aslan Yenim, Batuhan Başar'a ismini saymadım dostlara, Ozan Manas'tan Ya Musalla Ya Mahpus şarkısı armağan ediyorum. Özlenen beklenensiniz elbet bir gün, özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle. Şakran T1'de yatan Yaşar Deringöl, canım benim. Ben eve geçiyorum, bilgin olsun, merak etme beni canım kocam. Betül'ün de çok selamları var, seni çok seviyorum. Perşembe mutlaka ara beni Yaşkom. Seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol, öptüm seni çok. İbrahim Tatlıses, hasret kaldım sana gelsin. Murat abi ben Toros'tan Mertcan, yani Merdo, buradan Menemen'de yatmakta olan aslan abilerim Caner Gölgün, Şükrü Kaya, Ercan Koçak, Ferhat Yaşar, Yücel Kaya, değerli kardeşlerim Murat Tanhan, Dalton, Gökhan, Onur Gökçe, bu saygıdeğer isimlere çok çok selam olsun. Sizin özgürlüğünüz benim umudumdur, Allah'a emanet olun. Ben Toros'tan Mertcan Rençber. Sayfamı yenileyim, varsa paylaşalım, sonra müsaade isteyelim. Evet, bugünlük bu kadar kardeşlerim. Evet, bugünlük de bu kadar. Var mı? Yok. Evet, cezaevlerinde abi, kardeş, abla,

kardeşlerim, hepinize sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Hepiniz Allah için çok seviyorum. İnşallah yarın aynı saatte huzurda olmayı nasip etsin Rabbim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bu kardeşinize de dua etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.

yazıyorum sana. Gözlerim yaşla ağlıyor money. 22 yaşıma kadar hatalarımla, günahımla, sevabımla kol kanat oldum bana, sahip çıktım. 22 yaşımdan sonra Avrupa'ya gittim. İnsanlık var, medeniyet var diyorlar anne buralarda. Nerede anne, nerede? Bir yanım zorda, bir yanım darda anne. Bu dünyada tek bir vasiyetim var. Ölür isem

Burası Radyo Lider. Burası Radyo Lider İzmir.

Burası Radyo Lider İzmir. Radyo Lider İzmir.

Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.